Hürmetlik radyo anlıqıcılar bu sayıbımızda gürüç, un, yağ, kırım buyumları qatarlıqlarını davalanış soğurtisi kartısını sürgəb seydu ilişki bolmaydı. Davalanış soğurtisi şahsi ısçotada çıkım kılışının axtızımlıki bar boldi degen xəbər deyiqtınladı boludu. 5. ayının 19. günü Dövlət Davalanış Kapalıdı İdarisi Maliyyə Ministerliği noktalık parça sitiş doğru xanalarında işçi xizmetçilerinin asasi davalanış soğurçisi şəxsi sıçotunu işletişini nazarat kılış, başkuruşunu yanımı küçəyitiş doğrusudaki oxuturuşunu ilan kılıp, noktalık parça sitiş doğru xanalarında şəxsi sıçot arqılıq çıxım kılış axtızımlıki tüzümünü ornatış arqılıq, çıxım kılış siyasetinin çək çigrasını aydınlaştırıp, yolluq işletişini kollab, belgilimli xilap işletişini tosup, amının muvaffaq doğru ihtiyacını toluq kandırış bilen bilə, şəxsi hesabatının asasi davalını soğurtısının asasqı kapalatlı kılış iqtidarı orun bekitmesine uygun gelmeydiğen məhsulatlarını çıxım kılışqa işletilişinin qat'i aldını aldı. Uqturuşda mundaq aydınlaştırıldı. İşçi xizmetçilerinin asasi davalanış soğurtisi fondi, bir tutaş gəmləş fondi ve şəxsi sıçottan tərkib tapıdı. Şəxsi sıçot işçi xizmetçilerinin asasi davalanış soğurtisi fondının mühim tərkibi kısmı. Her kaysi ölkü dərəcilik davalanış soğurtisi tarmaqları prinsip cəhətdə 2026 yılı 9. ayının ahırıdan burun ölkü boyunca birlik gelgen noktalık parça setiş doğru xanalarıdaki işçi xizmetçilerinin davalanış soğurtisi şəxsi sıçotuğa çıxım kılış axtızımlıkini ilan kılış gerek. Axtızımlık içinde bolsa, şəxsi sıçot arqılıq noktalık parça setiş doğru xanalarıda çıxım kılışqa boludu. Axtızımlık sırtı da bolsa çıxım kılısı bolmaydı. Axtızımlıkke kırgızılgallarını doğru nazarat kılış başkuruş tarmaqlarının resmi təsdiqi boyunca tızımı aldırgan ya ki enge aldırgan bolsa parça setiş doğru xanaları da çıxım kılışı boludu. Bu hem davalaş bilen ziç münasibetlik. Davalaş xüsusiyeti küşlük, bahası muvaffaq bolgan doğru, davalaş üskünleri ve davalaş xorumu materialları bolşi kerek. Prinsip cihette yukarı şartlara uygun kelidiganları tövendiki birkaç türünü öz içige alıdı. Birinci, doğru. Dövletimizden resmi tasdiqlanıp bazarga selingan kimyelik doğrula, biologiyelik yasalmala, tayyar cungi doğruları, cungice toğralma doğrula. Cümleden, dövletimizde işlengen, import kılıngan, Şangang, Aumin, Tayvan rayonlarında işlengen doğrularının hemisini axtızımlıkke kırgız üşkü boludu. Şikinci, davalaş üskünleri, beden termometri, kan besim ölçügüç, kan şekerini tekşürüş əsvabi, salametlikini əsligi keltürüş, koşumcu üskünleri qatarlıq davalaş üskünlerini axtızımlıkke kırgız üşkü boludu. Üçüncü, davalaşdı işletiladigan xorama materialla. Davalaşdı işletiladigan maska, pelgüç, paxta munaktisi, daka, binit, jarahat çaplıqı, qızıtma qaytırış çaplıqı qatarlıq davalaşdı işletiladigan xorama materialla. Kesellik mənbəsini təkşürüş təcrübə doğruları, hamildarlıqnın dəsləbki məzgilidiki sınaq qayğızı qatarlıq bədən sırtıdan diagnoz qoyuş təcrübə doğruları. Bir qitimliq ahirki uçtan kan ilişiğinizi, kalem şekilli kişpiriz ve okul yığınızı, yod suyuqluğunu qoğdaş kalpıqı, akuzuş yolu kalısı qatarlıq uzak müddət davalaşdı işletedigan xorma materiallarının həmisini axtızımlıkke kırgız üşkü boludu. Tövendiki məhsulat türlerinde davalanış soğurtisi şəxsi sıçoti arqılıq pul töyləşke bolmaydı. Birinci, gürüç, un, yağ, yemeklik, kırım buyumları, sağlamlık buyumları, kündülük turmuş buyumları, katarlık

0: خىل مەزمۇنلاردىن ھۇزۇرلىنىڭ.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoŋ qadam ilgirleymiz. Keselliklärniñ aldını eliş, sağlamlıqni ilgiri sürüşniñ äŋ yaxşı yolı. Tän saqlıqı zor baylıq programısıda Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış därsxanası, pänni umumlaştırış sähibisi täsis qilindi. İlim pän bilimlärini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
2: Addi sağlamlık hareketleri.
3: Hürmetlik radyo anlıqıcılar bu sahibimizde çüşlük tamaktan keyin tamğı yölünüp 5 minut örü turganda korsakman tövən kısmını oruqlat kılıp olamdı diye məzmun diye kıtınladı boludu. Bugün köpçilikki tavsiye kıladığan adli hareket çüşlük tamakını yap olgandan keyin bir tam tepip arkın mağı doqısı, tağaq sonuki, sağra, tapam katarlıqlarını tamğı çaplap 5 minut örü turuş. Tamaktan keyin kan aşqazanğı merkezleşkenlikten adam asarla mügdep, derman sızlınıp, oldurup gelip, korsakka yağ yığılıp gelişini keltürüp çıkırıdı. Tamğı yölünüp örü turganda bedenini tampon haleti tutup, yadroluk muskul topini kozgıtıp, aşqazan üçayının lömül dişini ilgiri sürüp, hazım kılışka yardan berimiz. Bu xil kıyapet korsak toğru muskuli. Çoŋqur katlamlıq korsak muskulunu oyğıtıp, xuddi tabii bel baqqa oxşaş bel aylanmasını taraydıdı. Məşğulat mühim noqtısı, iki put bilen mürini oxşaş kənglikte tamğa yerim put arlıq kaldırıp, arqığı yölünüp, töt arqı mıñı doqısı, tağaq soŋaki, sağra, tapanni, tam yüzüge tekküzümüz. İnekni yığıp, mürünü azadı tutup, kindikni umurtkı törükkege tek güzüp, tabi nəbəslinimiz. Eğer belinin kaynıda boşluk bolsa, das sonukinin aldığı kesip kalğalıqını düşendirudu. Kuyruk sonukini aldığı azraq aylandırısı boludu. 5 minut davamlaştırıp, yan telefon arkalık vaxtı hesaplısınız boludu. Bu mezgilde muziki anlap ya ki közünü yumup aram alısı boludu. Her günü tamaktan keyin örü tursanız, bir aydan keyin bel aylanmanız 1-2 santimetre kiçikleşi mümkün. Bugün tamak yap olupla oldurmay, tamğı yölünüp 5 minut yan telefon oynan. Örü turup yan telefon oynaş bilen, oldurup yan telefon oynaşının bel aylanmasıdaki perki del muşu 5 minutta.

Hürmetlik radyo dinleyiciler, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansiyasının Tan Sağlığı Zor Baylık programısı boyunca anlatış bedok. Yaqtırpanlığınızla rahmet. Tekimi köp mazmunlarını yana Slow Shooting aboneciler terminalini çürüp anlasanlar boluduk.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, ertigelli haberle programımızda başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, yakşamısıla. Ertigelli haberle programımızda anlayışınlarını karşı alımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 22. günü, Cuma. Dehqonlar kalendarı boyunca 4. ayının 6. günü.
2: Avval bu qitimki programımızın asası mezmullarını tanıştırmız.
1: Yeni devirdeki Şinjan kadrları dərisxanası da doğru siyasi netice karşın turguzuş ve emelde körüstüş məxsus temili konsultasiya leksiyası ötküzüldü. Çin Şaucan Erkin Tuniyaz katnaştı.
2: Merkez Ekologiya Mohit Qoğdaş Nazaretçilik Grupsi 13. Türküm'de amma paş kılgan 66 erziyet delosini Abdonum rayonunun becerişi kitapşırdı.
1: Abdonum rayonunun 15. 5 yılını yakşı başlaş, kademli yakşı eliş yürüyüşlük baş demilik akbarat ilan kılış yığınının 2. meydanı ötküzülüp, Xote Vilayetinin 15. 5 yıl mezgilidiki terakiyat yerik planı tonuşturuldu.
2: Mehir muhabbeti bilen Tian Shan'ını illetip, Şinjan'ı yardan beriş iznaları mahsus sahibimizde, Jojang ülkesi Xuzhou şehri Şinjan'a kesip cahitli yardan berip, Kelpin nahiyasının xas bakmıcılıkının yokur sübetlik terakiyatı törtkü boldu mavzuluk haberini anlattımız.
1: Abdonum rayonunun 2026 yıllık yeni yaçış kuruluşuş boyunca mahsus meydan xadım teklif kılış faaliyeti ötküzülüp, Yeni yaçış kuruluşu şalıtı, amavi iş kuruluşturuş mülazımdı məxsus tür paletiye tuncu qıdım umumi yüzlük kırk üzüldü.
2: Şinjan'daki karxana işçi hizmetçilerinin pensiyaya çıkış işlerini əqli iqtidarlıq təşürüş iqtidari işki kırıştırıldı. Suğurduq qatnaşqan işçi hizmetçilə keç gündüz öz aldığı iltimas qılıp becerələydi. Əmdi xəbərlə anlanla.
1: Stansımız xəbər. Başşuji Xi Jinping'nin doğru siyasi netice karşın turguzuş ve emelde körüstüş doğrusudaki mühim bayanlarını çoğunkuru öğünüp ve zıççılaştırıp, Abdonum rayonunda öğünüş terbiyesinin çoğunkuruluşu, fıhtılınışı türtükü buluş için, Abdonum rayon tönügün, yeni devirdeki Şinjan kadrları dəris xanısı da doğru siyasi netice karşın turguzuş ve emelde körüstüşünü çördüb, məxsus temilik konsultasiya leksiyası ötküzüb, bütün Abdonum rayonundaki her derecelik partiyelik rəhbəri kadrlarının övgünüş tərbiyəsini texmo yuqarı ölçəm, texmo qatıq tələb, texmo əməli tədbir arqılı qanat yedirib, xəliq üçün siyasi netice yaratış, əməli işləb siyasi netice yaratışdı çıngdırıb, tırışıb əməliyyətinin, xəliq tarixinin sınıqıdan ötəleydiğən əməli nəticə yartışqı yetəklədi. Abdonum rayonluq partiya komitetinin şujesi Çin Şaucan, Abdonum rayonluq partiya komitetinin muavini şujesi Abdonum rayonunun rəisi Erkin Tuniyaz, Abdonum rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin müdiri Zümrət Obul, Abdonum rayonluq siyasi kengəşinin rəisi Nurlan Əbil Məcin, Abdonum rayonluq partiya komitetinin muavini şujesi Bingtuan'nın cınviyi Xı Cınyov konsultasiya leksiyasiga qatnaşdı. Merkezi Komitet Partiya Tarihi ve Hüccet Materyal Tatqiqat Orni 1. Tatqiqat Bölümünün müdiri Wang Yuqiang təklifki binaen məxsus temada

0: konsul tavsiye kılıp, doğru siyasi netice karşın turguzuş ve emelde körüstüş, ögünüş terbiyesine kanat yaydırışının muhimliği ve tahirsizlikini çonkur tonuş, baş şuci Xi Jinping'in doğru siyasi netice karşın turguzuş ve emelde körüstüş doğrusudaki muhim bayanlarının ilmi sistemisi ve mol mezmununu çonkur özleştiriş, ögünüş terbiyesinin türlü hizmetlerini çın puhtu tutuş, Katarlık cahitlerden sistemilik çonkur tüşendirdi. Yığında bunları görüştüldü. Azarı doğru siyasi netice karşın turguzuş ve emelde görüştüş, ögünüş terbiyesi kanat yaydırılıvatkan aç kuşluk meskin. Aptonum rayonundaki her derecelik partiye teşkilatları, partiye merkezi komitetinin tedbir oruluşturmasını çonkur ızıçılaştırıp, emelileştirip, umum üçün partiye kuruş, halka bahtiyar etiş, tedbirini ilmi belgüleş, hakiki tutup emeli işleş, umumu talepini puhta ilgilep, ögünüş, muhakim kılışını baştan ahır sığdırıştı çıntırıp, belgülengen sahih planı yakşı ögünüp, tipik misallardan yakşı paydalanıp, ögünüş muhakim kılışının karartmalıqı ve emeli ünümdarlıqını üzliksiz küçe itişi. Meselini tekşirip tepişini baştan ahır sığdırıştı çıntırıp, özüge, mesuliyetige, hizmetigi tedbiklap, vudulluq yığılıp, meseli tizimlikini üzliksiz mükemmelleştirişi. Tüzetiş, tüzleşini baştan ahır sığdırışta, bilgen aman tüzetiş, derhal erkedilinip derhal tüzetişti çıntırıp, dikkatini, noktuluk tüzeş vazifesinde kattık tedbir kollunuş, hakiki küçeşki merkezleştirip, emeli ünümü yartışka kapaletli kılışı. Emeliyetini aylandırışını baştan ahır sığdırıştı çıntırıp, ögünüş terbiyesini yeni tarikiyet ideyesi ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirini toluk delcayda umumi yüzlük zıçılaştırış bilen zıç birleştirip, ögünüş terbiyesinin ünümünü yokur süpetlik tarikiyatkı türtüke buluşunun emeli ünümüge hakiki aylandırışı gerek. Yusufcan Mehmet, Kadın Kebin, Wang Gang konsultasiya lig siyasiyasiga qatnashdi. Wang Lin lig siyasiyasiga riyasetchilik qildi. Avtonom rayonlik xalq qurultayi doimiy komiteti, xalq hukumati, siyosiy kengash rahbarlik bansining a'zolari, avtonom rayonlik sud mahkamasi, taftish mahkamasidagi asoslik mas'ul yo'ldoshlar, avtonom rayonning munosabatlik o'rinlari va markazning Xinjiangda turishlik munosabatlik o'rinlaridagi mas'ul yo'ldoshlar, avtonom rayonlik partiya komiteti tashkilot bo'limi, bo'lim ishlari hay'atining a'zolari Avtonom rayon ögünüş terbiyesi hizmeti mahsus korupsidiki münasibetlik yoldaşla. Avtonom rayonluk partiya komiteti, partiya mektibi, memuriyet şöyeni, yaş, otarı yaş kadrlar kursunun kursantları, asaslık yığın meydanında konsultasiya lig siyasiyasiga qatnaşdı. Her kaysı vilayet oblast şehirle, nahya şehir rayonla, bintön organı ve her kaysı şi şehirle tön meydanlarda şöbe yığın meydanı tesis kılındı.
1: Әмді мәркәздің экология мұхит қоғдаш назаретшілігі дауымлышмақта сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станциямыз қабірі. Абдоным район түнігін. Мәркәз экология мұхит қоғдаш назаретшілік 7-ші группсі 13-ші түркімді бейджірішке тапшырған, ноқтылық деққат қылыдған 8 делоны өз ішіне алған, амма паш қылған 66 әрзиет делосын тапшырып алды. Бұның 53-ші телефон арқылық, 13-ші хат арқылық паш қылынған. Бұл 66 делоның 30-сы Үрімчі шәһәрінің ноқтылық диққат қылынған дело 1, 7-сы Санжықойзу автоном областының ноқтылық диққат қылынған дело 3, 7-сы Ақсу вилайтының ноқтылық диққат қылынған дело 2, 4-сы Іле Қазақ автоном областының, 3-сы Алтай вилайтының, 3-сы Байонғұлын Моңғол автоном областының, 3-сы Қызылсу Қырғыз автоном областының, 3-сы Қашқар вилайтының, 2-сы Тарбағатай вилайтының ноқтылық диққат қылынған дело 1, 2-сы Қармай шәһәрінің ноқтылық диққат қылынған дело 1, 1-сы Бортла Моңғол автоном областының, 1-сы Құмыл шәһәрінің. Бұл түркімді бейджірішке тапшырылған әрзет делоларыны мойыт болғаш әқбалы бойчы түрге айырғанда 60 бұраны болғаш делосы 22, шауқын арқылық болғаш делосы 14, қаттық ташландық арқылық болғаш делосы 9, экологияны бұзғыншылық құшырытыш делосы 5, су болғаш делосы 4, тұпырақ болғаш делосы 1, башқы түрдікі болғаш делосы 11. Мәркез экология мойыт қоғдаш назаратшылық 7-ші группсы 5 ayının 21-ci günü geçe 12 türkümde noktalık dikkat kılıdığan 40 deloni öz işçik algan ama

0: Yardım veriyatkan ülke şehirlerinin Şincan'daki caylar bilen kol tutuşup ortak kuruş, terakiyatını ortak ilgir sürüşki dair kaliplerini illetidigan hikayelerini bayan kıladı.
1: Aksu Bulayit'nin Kelpin Nahiyesi'de Cöcan ülkesi Xojou şehrinin Şincan'ı yardım veriş kumandallık ştabi mevkani Şucay'nın baylık evzeliği koyup siyaset cahettin göleş, pen teknik arkalık küş koşuş, endiyizde yenlik yardış katarlık cahetlerde tövge, karı koyu katarlık çarvıçılık kesbinin terakiyatıga hakiki türkü bulup, dikkan çarvıçlarını kırmını mukim sıcıl köpeğe tekledi. Guangdong, Shangang, Omen çoğun koltuk rayonunun yen mahsulatlar bazırda kelpin nahiyesin kelpin karkoyi, göş yumuşak, puraksız, rengi süzük buluştek alaylıgi bilen kişilerinin yaktırışıgı erişti. Şincan, Xukı, Cilnen, Dikkancılık, Çarvıçılık, Pen Tekniki Çeklik Şirketinin baş müdiri Yang Huan, bu yıl özlerinin Guangdong'daki bir soğuk zincirlik şirket bilen 1 milyon 800 bin yuanlık zakaz imzalı halkını tonuşturup mındak dedi. Kelpin kar koy koğuzlarını omum yüzlü kenaytı batımız. Kelpindeki dikkan çarvıcılarga koy bakmıcılıkını kol mu kol ögütüp kar koy koğuzlarını kelpinin ortak 5 koyuğu aylandırımız. Şincan Xukı Cillen Dikkancılık Çarvıçılık Pen Tekniki Çeklik Şirketi, Xojou Şehri Şincan'ı yardım berişte noktalık kırgızgen karxanı bulusup devlen, Cöcan'ın Şincan'ı yardım beriş Pen Tekniki Xas Vekili, Cöcan Dikkancılık Ormancılık Daşöğüsü'nün mutakhasisler bilen şkil vakit sarıp kılıp, karqoy neslini yakşılaşını tamamladı. Şunun bilen bile, konaqnın şaq şumısı qatarlı qoşumçı məhsulatlardan paylanıp, dallıq yem qəşəklərini tədqiq qılıb yardıb, yem qəşək tənnərxini 50% yıqın tövəllətdi. Növbətdə, şirkətdə bir qılvatqan qoy 27 minqə yetib, deqqallar bilen birləşiş, deqqallarını yetəkləş əndiyisi, kəlpün nahiyəsidki 17 yezi kənd, 345 aylı kənd ağalısını qaplab, 2025-li deqqan çarvıçılarga 5 milyon 500 min yuandın artıq 10 versal paydiyyət gözdi. Kəlpün nahiyəsi Acal Bazri Tura kənddeki baxmıcı Ərşidin Əhməd mındaq dedi. Hazır karxan bizge koyunu kandak bir kişinin ögütü batıdı. Şirket yine bebası nek bul bilen koyunu seti balıdı. Bu yıl bir neç türküm koy bakmakçı bulu batı men. Kar koydun başka tövgücülü kesbimi Xojou şehrinin Şincan'ı yardan beriştiki noktalık yöyleştiri. Kelpin nahiyesi bir kılvatkan tövge 60 mindan aşkan bulup, yılga 7700 tonudun artıq tövgüsü de işlep çıkarılıdı. Xojou şehrinin Şincan'ı yardan beriş, kumandallık ştabının maslaştırışı bilen şu caydikle 9 türlük yöle siyasını otturgu çıkarıp, tövgücülükini kölemleştirip terakki kıldırışkı türkü buldu. Başlam çıkarkana Şinto Sütçülükü Çeklik Şirketi Cöcan Cungi Tibabdı Doğru Gerliki Daşösü bilen tövgücülük tətqiqat oranını ortak kurup, pen tətqiqat ötkelik hücum kılış ve neticilerini aylan duruşunu kanat yaydırıp, 2025-li seti soğumuzni 40% yıkın köpeydi. Kelpin Nailik Partiya Komitetinin muavin şujisi, Xojou şehrinin Şincan'ı yardan beriş, kumandallık ştabi Partiya Komitetinin şujisi, baş kumandan Luji, Kelpin'nin tövgücülük kesbide bakmıcılık, pişiklaş, tədqiq kılıp yardış, setiştin ibaret bütün kesb zanciri uğurlaştırmasından şekillen geldi ki. Şujayda tədqiq kılıp yardılgan şigirine çıxıl tövgü məhsulatının universal kımmetinin 2 milyard yuandan aşkallıqını tonuşturup mındaq dedi. Tövgü bakmıcılık kooperatifinin 6'ını, ölçemleşken bakmıcılık bağısının 8'ini kurup, 2000 aylıktan artıq çarvıcının kesb zancirdeki iştahsımatıgı katınışı türtkü bulup, aylarının yıllık otur çıkırmını 20 yuandan aşırdı. 15. 5 yıl mezgilide tür meblağı arkalık yardan beriş, yöle salmıqını sıcıl zoraydı, kelpin nahiyesinin tövgücülük kesbinin yukur sübetlik tərəqiyatı türtkü bulumuz.
0: İstansımız muhbiri Leyman haber kıldı. Abdanım rayonunun 2026 yıllık yeni yaşı iş kuruluşuş boyunca məksus meydan xadım təklif kılış faaliyeti tönügün çüştümbürün ürümçi şehirde ötküzüldü. Bu, Abdanım rayonunun yeni yaşı iş kuruluşuş halıtını amavi iş kuruluşturuş mülazımeti məksus tür faaliyetiye tuncuk etim umum yüzlük kirekizçi. Xadım təklif qılış fəaliyyətini Avtonom rayonluq Adem Küçü Baylıq və İctimai Kapalət Nazarəti

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshi misizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishini qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdugerim.
2: Men riyasatchi Raziya Zirtali.
1: Bu qitimli programımızda mundaq mazmunlarda anlatish berimiz.
2: Yurtumdagi yangiliklar sayfamizda Shinjangning 6 xil davolanish sug'urtasidan chiqim qilishda sekund ichida bejirib bo'lish amalga oshqanligi to'g'risida so'zlab berimiz.
1: Yuksalayotgan Shinjang sahifimizda Shinjangda kishi beshigi to'g'ri keladigan tan tarbiya maydoni ko'lami 3 kvadrat metrdan oshqanligini tanishtiramiz.
2: Yorqin ism sahifamizda davlat darajalik g'ayri moddiy madaniyat miras vakillik turi an'anaviy paxta to'qimichilik hunari varisi Mamajon Tursun bilan tanishamiz.
1: Programımız yine Shinjang Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqu slushiting abonuchilar terminalida mas qadamda anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlıqılı boludu.
0: Shinjangdaki yeniliklar.
1: Yakında Elida namlıq kino törini başlaş murasimi Tianshan kino studiyasida ötküzüldi. Halk sanatkari Wang Meng naq meydanda her sahadaki mehmanla asaslıq icadiyat ömiki ve taratqula vekilleri bilen bir yerge cem bolup bu edebiyat sanat törinin resmi yolu koyulgalıqı guvah boldi. Bu filmni Abdumraylı Partiya Komiteti Teşviqat Bölümü, Tianshan Kino Studiyası birleşip pilallap icat kılgan bulup, halk sanatkari degen şereplik namğı iriş küçü, Cungunun hazırkı zaman danlıq yazgıcısı, Mariniyet Ministerliğinin sabıq ministeri Wang Meng'nin şu namlıq əsiri Elida'dan özgertip işlengen. Abdumraylı'nın edebiyat sanat nadir eserleri noktalı kuruluşu ve edebiyat sanatki yarı gölek buluş, rağbetlendiriş meblağı noktalı türü. Filmde Cunhua milleti ortak gavdisi enini müstehkemleş asasi liniyası çın tutulup, 20. eserinin 60. yıllardaki ili arka körünüş kılınıp, her millet amının öz ara hemden bulup, birbirini düşünüp, inak ötüştek illik ötmişi bayan kılınıp, her kaysi milletlerinin bəxt saadet ve cephadı billi boludugan, bir aile kişilerdek ötüştek güzel menzirisi canlıq süretle berilgen. İgilinişçe icadiyet kollektifi 2025 yılı 9. ayda ilgi berip naqt meydanda menziri tallıgan. Sahne əsiri köp qitim, sılıqlanğandan kiyin, resmi bekitilip, türlük tayarlıq hizmetleri tertiplik işlengen. Bu film 2026 yılının kiyinki 20'de filmini işleş başlanıp, 2027 yılının ahırda koyulu diken. Murasımda baş icadiyatçı vekiller icadiyat əsli məqsidi ve təsavvurdun tən bəhrimən boldu. Nəx meydanda yine öz ara kitap təxtim qiliş, klassik əsərlərini deklamasiya qiliş qatarlıq alahidi halqılı qanat yaydırıldı. Wang Meng öz qolu bilən filmnin ismini yezib, film işləş qorupusuğa bayraq bədi, həm də filmnin icad qilinişiğa zor ümit bağlıdı. Her sahadaki aziz mihmallarının ortak guvahlığı astıda tür resmi kozgutuldu.
2: Yakında Qashqar Osh bivasta uçuş aviasiya liniyası içildi. Bu Qashqar'dan Bishkekke bivasta uçkandan kiyin Kırgızistan'a barıdığan ikinci halkara bivasta aviasiya liniyası. Şundakla bu yıl Qashqar'da içilgan ikinci halkara yolucu transport liniyası. Bunundan ilgiri Qashqar bilen Osh otursadaki beriş gelişte asaslıqı taş yol yolucu transporti ve növetçi ayrıplan almış Kıtay'ın adı. Bivasta uçadığan aviasiya liniyasının içilişi iki cayının çigra halkıgan səpirini saatlik katnaş derecesine kıskarttı. Çangdu aviasiya çeklik şirketi partiya komitetinin azası, baş buğaltır Huang Liying mundaq dedi. İlgiri Qashqardan Oshqa taşyol arqılıq katnaş musabısıge 10 saatten 12 saat kiçe vaqt ketetti. Ayrıplan almış biriş üçünmü 18 saatten artıq ketetti. Hazır bivasta ayrıplan bilen 1 saatli barqıl boludu. Bu soda işleri, sayahat, tuqqan yoklaş, emgek mulazimeti ve yolucularının almışıp seperge çıkışıga kolaylık yaratıp berdi. Aviasiya liniyasının ravan katnışıgı kapalatlı kılış üçün Qashqar Layning Xalqara Aeroporti ve Aeroporti her kaysı tarmaklarını bir tutaş planlap, növetçi aeroplanlarının bütün musabısıgı kapalatlı kılış halkılarını retki turguzup, mükemmelleştirip, tamojna, çigra tekşürüş katarlıq birleşme tekşürüş orulları bilen birleşip, tamojnadan ötküzüş, tekşürüş endisini əlalaştırıp, arq supsallıq məlumatını öz ara tutaştırış, həm türtkü bulup həmkarlaşıp, tekşürüş mexanizmiga tayınıp, portının katnaşkı kapalatlı kılış önümünü umum yüzlük östürdü. Qashqar Layning Xalqara Aeroporti Şinjan'ın muhim aviasiya porti ve garipki içivitiştiki oldunki iğizi buluş süpüti bilen aviasiya liniyası torunu davamlıq zışlaştırıp, katnaş dairesini kengaytıp, şarık bilen birleşip garipki çıkırış, Şinjan işçide tor şekillendiriş, tarmak liniya bilen hemtürtkü buluş, xalqarağı tutaştırıştak strolog aviasiya liniyası toru endisini tezden berpa kıldı.
0: İh, anı vətən, siz merdanı çıllab, tank kuyaşini, səhər cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz, siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa merdanı yüzləngən gayet zor əjdiha, siz 1 milyard 400 milyon oğul kızının pəxri, siz 56 milletnin ailesi, rəngdar büyük cunhua, bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlatlı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi, milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmaqda.
2: Vatan, minin ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde Şincan'ın 6 xil davalını soğurtsızın çıkım kılıçta sekund içinde becerip oluş əmelge aşkallıqı doğrusunu sözləp birimiz.
1: Abdonum rayon davalını soğurtsızın çıkım kılıçını kolaylaştırış islahatını umum yüzlük ilgiri sürüp, rastçot beceriş önümünü östürüp, 6 xil davalını soğurtsızın çıkım kılıçta sekund içinde becerip oluşunu əmelge aşırdı. 2025 yılının ahırgıca Şincan'da çıray tonutup çıkım kılıç bilen kaplangan tipi doğru aparati 4102'ye yetip rastçot sonması 4 milyard yuandan aştı.
0: Atılım raylıq davalanış kapaleti idarisi közütüp ölçeş ve elektronluk rastçot kılıç merkezinin muavin Ali Enjineri Li Haybin Atılım rayının davalını soğurtsızın kolaylık hem tez çıkım kılıç sistemisinin derecesini östürük geldi ki. Kesellerinin 6 türlük davalını soğurtsızın çıkım kılıç usulü da 3 sekundun 15 sekund kıça rastçot kılıp boluşunu əmelge aşırgallıqını tonuşturup bundan dedi. Çıray tonutup çıkım kılış, bir kod bilen çıkım kılış, köçme çıkım kılış, inavet çıkım edin ibaret 4 xil çıkım kılış şekli asası da tukalla hesab attı. Ortak paydalanış şekli de çıkım kılış mulazmet dairesini icadi kengaytip, davalını soğurtsızın çıkım kılışının 6 türlük toplanma mulazmet sistemisi berpa kılıp, onunla davalını soğurtsız ıslahatı elip gelen kolaylıktan bahrilendirdik.
1: Hazır, çıray tonutup çıkım kılış kespa arkalık, kimlik yok ahvalda köp kıl muhitta rastçot kılgılı buludu. Bir kod bilen çıkım kılış vakti 15 sekund işçige kıskardı. Köçme çıkım kılışta yan telefon arkalık, tordu numar algılı, hak tapşırgılı buludu. İnavet çıkımı kılışta bankı inavet bergen somma asas kılınıp, aval davalanıp, kin hak tapşırılıdı. Ürümçi şehirdeki çoğun doktorhanalarda türlük çıkım kılış şekli kesellerinin davalanışını tekimi kolaylaştırdı. Abdonum raylı halıq doktorhanası Hak İliş Rastçot Kılış bölümünün hizmetçisi Can Yin tonuşturup mundaq dedi. Davalını soğurtsızın çırayı tonutup rastçot kılış terminali umum yüzlük kullanıldı. Bimarlar davalını soğurtsızı kartısı kimlikni əkelmesimu çırayı tonutupla rastçot kılalaydı. Bimarının aile təvəsi, tukalla, hesabatı arqılıq, ailesidikiləgi vakalıdan rastçot kıldıralaydı.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavət kübülüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 221% keytidu. Oqşaş kölemdiki öyge seliştirğanda mehmanxana güllikke texim uçoğ. Yataq öyü texim uçoğ. Tepsilatını 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjang İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şinjang Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shooting Atletalının 6-0 Pilos nusqisi torga çıkırıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
2: Saat 8:20 Sulu Shooting Atletalının 6-0 Pilos nusqisi yeniñizdeki haber hemrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moñğul tili, Qırğız tilda radyo anglayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9:20 Sulu Shooting Atletalının 6-0 Pilos nusqisi yeniñizdeki sefer hemrayıñız. Yol ahvaldan, uçurlardan haberda bolalaysız.
2: Saat 11:00 Sulu Shooting Atletalının 6-0 Pilos nusqisi yeniñizdeki ijadiyet hemrayıñız. AI yazıqçılıq yardımçınız. İlhamınızı urğutudu.
3: Saat 13:20 Sulu Shooting Atletalının 6-0 Pilos nusqisi yeniñizdeki pul tejeş hemrayıñız. Juğlamı numarını tamak biletik almıştırıp hem pul tejeysiz hem hatırcan bulsiz.
2: Saat 14:00 Sulu Shooting Atletalının 6-0 Pilos nusqisi yeniñizdeki turmuş hemrayıñız. Sulu Shooting Sodi şehirçisinin Şinjanın özgeç soğuklarını xalğan çağda setip alalaysız.
3: Saat 16:00 Sulu Shooting Atletalının 6-0 Pilos nusqisi yeniñizdeki egilik tikleş hemrayıñız. Egilik tikleş uyuñız bolsa Sulu Shooting Atletalı yardım berdi.
2: Saat 17:20 Sulu Shooting Atletalının 6-0 Pilos nusqisi yeniñizdeki medeniyet hemrayıñız. Medeniyetnin çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yez kılısız.
0: Saat 19:20 Sulu Shooting Atletalının 6-0 Pilos nusqisi yeniñizdeki mezelik taam hemrayıñız. AI tamak tizimliki bar.
4: Saat 20:20 Sulu Shooting Atletalının 6-0 Pilos nusqisi yeniñizdeki ügünüş hemrayıñız. Bilim turmuşuñuzning tämxurçığı aylanıdı.
3: Saat 22:20 Sulu Shooting Atletalının 6-0 Pilos nusqisi yeniñizdeki tänerke hemrayıñız. Sağlamlıqqa hemrah bolup ägişip çeniqsiz.
1: Sulu Shooting Atletalını çürüp sarxıl mazmunlardan huzurlanıñ.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi örf adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yükselovat Han Şincan. Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bu sahibimizde Şincan'da kişi beşiği doğru kelirgan ten terbiye meydanı kölümü 3 kvadrat metreden aşkallıkını tanıştırımız.
1: Ten terbiye meydanı umumi halk beden çeniktürüştü asası vasıtısı. Şundakla halk durmuşu bəxtinin mühim ölçümü. Yakında Abdunum Rayluk Ten Terbiye İdarisi 2025 yıllık Şincan Uyghur Abdunum Rayonu'nun Ten Terbiye Meydanlarını Statistikalık Tekşürüş Sallık Məlumatını ilan kıldı. 2025 yılının akırıca bütün Şincan'daki Ten Terbiye Meydanlarının umumi sani 94.900'ye yetip 2024 yıldaki seliştirganda 6.100'ye sap köpeygen. Kişi beşiği doğru keledigan tentarbiya meydanı kölümü 2.100

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teyximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde devlet dericilik gayri maddi mariniyet mirası vekillik türü en enevi paxta toqumuçuluk hüneri varisi Mehmetcan Tursun bilen tanışımız. Yakında Peyzavat nayasının Kızılboyu bazarı Cuvici kentideki bir dikkanın hulisinde çek kılgan tokuş maşinesinin avazi kadimi koşakı okşaş ritimlik yangırdı. Mehmetcan Tursun hulisinde yağaç rekt tokuş maşinesinin aldığı olturattı. Muka kadak baskan kollarda dırıldap, appak pakti yipla uyaktın buyakı ötüşüp, tokulup, asta asta rekt partisi aylandı.
1: Mehmetcan, devlet derecilik gayri maddi medeniyet mirası vekillik türü enenvi pakti tokumicilik hünürünün varisi. Onun ayak astıdaki bu yer teklimakan kumlıkının çetigi caylaşkan. Nami Yiraq yıqınğı taralğan əla sifətlik paxta işləp çıxırış rayonu. Özgəcə kelmat və tupraq əla sifətlik paxta talasını yetişdirib çıxan. Onun talası uzun, yumşaq, rəngi ap-aq bulub, şu jayının paxta toqumçılıq hünürge varislik

Hürmetlik radyo anlıgıcıla. Endi, atıdım radimizki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava raydı məlumatı anıtımız. Ürümçide hava bulutluq. Temperatura 13'dün 25 silçiye qarazı xüçe. 3-4 bal şimal şamalı çıxıdı. Altayda hava bulut bulup keyin azaraq yağmur yağıdı. Temperatura 8'dün 22 silçiye qarazı xüçe. Çöçekte hava bulut bulup keyin azaraq yağmur yağıdı. Temperatura 8'dün 24 silçiye qarazı xüçe. Gülcü'de azırak ve katlık yağmur yağıdı. Temperatura 14-23 Celsius'a kadar çıkacak. Bortla'da azırak

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Hürmetlik radyo anlıq uçula.

Hürmetlik radyo anlıqcı dostlar, növette köngül aramanladı boladığını güzel küylerden dostlar namlıq Xanzuçin Axşa. Müzik

aziz radio anglıgıcı dostlar növbette Berk Urup Eçilgan Gül namlıq Kırgızçı naqşını dil aramanlağı sunumuz Behr Ağaysılar.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık güç kuvvet ata kalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanadı.
0: Emde anlaydığınızla Şinjan Radyo Televizya Stansı'nın bir vasıta anlatılıdığın ten

Hürmetlik radyo anlıqıcılar bu sayıbımızda gürüç, un, yağ, kırım buyumları qatarlıqlarını davalını soğurtisi kartısını sürgəb seti verişkı bolmaydı. Davalını soğurtisi şahsi isçotada çıkım kılışının axtızımlıki bar boldi digen xəbər deyik tınladı boludu. 5. ayının 19. günü Dövlət Davalanış Kapalıdı İdarisi Maliye Ministerliği Noxtılıq Parça Setiş Doruxanılarında işçi xizmetçilerinin asasi davalanış suğurçisi şəxsi isçotunu işletişini nazarat kılış, başkuruşunu yanımı küçəyitiş doğrusudaki uxturuşunu ilan kılıp, Noxtılıq Parça Setiş Doruxanılarında şəxsi isçot arqılıq çıxım kılış axtızımlıki tüzümünü ornatış arqılıq çıxım kılış siyasetinin çək çigrasını aydınlaşdı. Yolluk işletişini kollab, belgelemeyi xilap işletişini tosup, amının muvaffaq doğru ihtiyacını toluq kandırış bilen birlə, şahsi hesabatının asasi davalını soğurtısının asaskı kapalatlı kılış iktidarı orun bekitmesine uygun gelmeydiğen məhsulatlarını çıkım kılışqa işletilişinin qat'i aldını aldı. Uxturuşta mundaq aydınlaştırıldı. İşçi xizmetçilerinin asasi davalanış suğurtisi fondi, bir tutaş gamlash fondi ve şahsi isçottan tərkib tapıdı. Şahsi isçot, işçi xizmetçilerinin asasi davalanış suğurtisi fondunun muhim tərkibi kısmı. Her kaysi ölkü derecelik davalanış suğurtisi tarmakları prinsip cahatta 2026 yılı 9. ayının ahırıdan burun ölkü boyunca birlik gelgen noktalık parça setiş doğruxanalarıdaki işçi hizmetçilerinin davalanış suğurtisi şahsi isçotuğa çıkım kılış axtızımlıkını ilan kılış gerek. Axtızımlık içi de bolsa, şahsi isçot arqılıq noktalık parça setiş doğruxanalarıda çıkım kılış kabul oldu. Axtızımlık sırtı da bolsa çıkım kılısı bolmaydı. Axtızımlıkke kırgızılgallarını doğru nazarat kılış başkuruş tarmaqlarının resmi təsdiqi boyunca tızım aldırgan ya ki enge aldırgan bolsa,

parça setiş doğruxanalarda çıkım kılışkı boludu. Bu, hem davalaş planı zıç münasibetlik. Davalaş xüsusiyeti küşlük, bahası muvaqq bolğan doğra, davalaş üskünleri ve davalaş xorumu materialleri bolşi kerek. Prinsip cihette, yukarı şartlarına uygun kelidiganları tövendeki birkaç türünü öz içige alıdı. Birinci, doğra. Devletimizden resmi tasdiqlanıp bazarga selingan kimyelik doğrula, biyologiyelik yasalmala, tayyar jongi doğruları, jongice toğralma doğrula. Cümleden, devletimizde işlengen, import kılıngan, Shangang, Aumin, Tayvan rayonlarında işlengen doğrularının hemisini axtızımlıki kırgız üşkü boludu. Şikinci, davalaş üskünleri, beden termometri, kan besim ölçügüç, kan şekerini tekşürüş əsvabi, salametlikini əsligi keltürüş, koşumcu üskünleri qatarlıq davalaş üskünlerini axtızımlıki kırgız üşkü boludu. Üçinci, davalaşdı işletiladigan xorama materiallar. Davalaşdı işletiladigan maska, pelküç, paxta munaktisi, daka, binit, jarahat çaplıqi, qızıtma qaytırış çaplıqi qatarlıq davalaşdı işletiladigan xorama materiallar, kesellik mənbəsini tekşürüş təcrübə doğruları, hamındarlıqnın dəslapki məzgilidiki sınaq qayğızı qatarlıq bədən sırtıdan diagnoz qoyuş təcrübə doğruları. Bir qitimliq ahırki uçtan kan ilişkinizi, kalem şekilli kişpiriz ve okulyenizi, yotus yokluğunu koğdaş kalpki, akuzuş yolu kalısı qatarlıq uzak müddet davalaşdı işletedigan xorma materiallarının hemisini axtızımlıki kırgız üşkü boludu. Tövendiki məhsulat türleri de davalını soğurtisi şahsi isçoti arqılıq pul töyləşki bolmaydı. Birinci, gürüç, un, yağ, yemeklik, kırım buyumları, sağlamlık buyumları, kündelik turmuş buyumları qatarlıq tibbi doğru türüge kırmaydıgan tavarlarını axtızımlıki kırgızışke qat'i bolmaydı. Şikinci, bunundan ilgiri tarat qola xəbər qılgan çiş pastisi, çiş çotkisi, çiş yipi, yüz çaplıqi, abtaptın saxlanış buyumları, ayalları asray selincisi qatarlıq davalaş üskünleri təsdiqiğe erişken məhsulatla. Cümleden, pekat davalını suğurtisinden çıkım kılışkı maskeledigen əməli davalaş kımeti yok, ya ki əməli davalaş kımeti bir kadar tövən məhsulatlarını axtızımlıki kırgızışkı bolmaydı. Bu xil məhsulatlarının gerçe davalaş üskünleri təsdiqiğe erişken məhsulat salahiyeti bolsa mı, lekin karxanalar tərpidin asalla istimal kılışkı yetəklenip, saxta təşviqat kılınıp kalıdı. Əməliyyatda asaslıqı turmuşqı işletilidu. Üçüncü, asasi davalanış suğurtısının asaslıqı kapalatlı kılış funksiyelik ornığa kısmen uygun gelmeydiğen davalaş üskünlerini axtızımlıki kırgız üşkü bolmaydı. Məsələn, yoşurun közeynek, oğulaş üskünlisi qatarlıqla.

Radio televiziya stansi bilan Avtonom rayonlik sahiya sog'lomlik komiteti birlashib bosh qurgan. Fanni umumlashtirishga bir kichik qadam tashilsak, sog'lomlikda bir cho'ng qadam ilgirlaymiz. Kasalliklarning oldini olish sog'lomlikni ilgir surishning eng yaxshi yo'li. Tan sog'ligi zo'r boylik programmasida Avtonom rayonlik sahiya sog'lomlik komiteti bilan birlikda sog'lomlikni ilgir surish, fanni umumlashtirish darsxonasi, fanni umumlashtirish sayyibsi ta'sis qilindi. Ilm fan bilimlarini umumlashtirib, ilm fan ruhini avj oldirib, ilmiy idea tarqitib, ilmiy usul tashabbus qilaylik.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar bu sahibimizde nemişçün vaxtıda tamak yemegenlerinin metabolizm ve immunitet küçü tövallab ketidu degen mazmunda sözləb berimiz. Ətigende aldırab tiynab naşdı kılmaslıq, ismima koşup işləş səbəbidin keşlik tamakını koldan berib koyuş, həbdə axırada horullı qılıp şiki vaxt tamakını birləşdirib yeyiş qatarlıqla, hazır bir vaq aç, bir vaq tox yürüş, vaxtıda tamak yemeslik nurgun kişinin turmuşidiki normal haletge aylandı. Qarmaqqa köp uçraydıgan yuqırqıdak yemek işmek adetleri aşqazanğı ziyan yetküzüplü kalmay, yine bilip bilmay, immunitet sistemisini qalay mıqallaştırıp, metabolizm yükünü eğirlaştırıp ediduk. Üçay biologilik sayıdığa təsir görüstüduk. Normal əhvaldan üçayının immunitet sistemisi keç gündüz ritimli hareket kılıduk. Tamak yeyiş vaqti qalay mıqan bolğanda, üçay yoludaki immunitet hüceyrlerinin müdafiye iqtidarı qalay mıqallaşıp, bakteriye karşı faktorunun acırılıp çıkışı kanuniyetsiz bolup, üçay yoludaki sozulma tüven derecelik yalluğunu keltirip çıkırıp, bedeninin keserlik kozgat kocalağa taqabıl turuş iqtidarını acizlaştırıdı. İnsulinin acırılıp çıkışına karşılık kılıdı. Tamak yeyiş vaqti qalay mıqan bolsa, insulin ve kortizol qatarlıq muhim hormonlarının acırılıp çıkış ritimiga qarşılık kılıdı. Tamak yeyiş vaqti kaynagi sürülse, yaki tamak yeyelmese, insulinin sezgürlüğü

da tutup kindikni umurtqa törükege tekküzüp tabi nabaslanımız. Eğer belinin kaynıda boşluk bolsa, das sonukinin aldığı kesip kalgalıqını tüşendirudu. Kuyruk sonukini aldığı azraq aylandırısı boludu. 5 minut davamlaştırıp yan telefon arkalık vakti hesaplasınız boludu. Bu mezgilde müzik anlap ya ki közünü yumup aram alsa boludu. Her günü tamaktan keyin öğretursanız, bir aydan keyin bel aylanmanız 1-2 santimetre küçükleşi mümkün. Bugün tamak yap olup da oldurmay, tamgı yölünüp 5 minut yan telefon oynan. Öğretirip yan telefon oynaş bilen, oldurup yan telefon oynaşının bel aylanmasıdaki farkı dal muşu 5 minutta.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idari kılış gözniki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisi.
2: Hürmetlik radyo anlığı uçula. Şincan

0: aylık kamak cezası verip bir yıl keçiktirip icra kılışkı hüküm kılındı degen dilo misalını sözlep yerimiz.
1: 2017 yılı YX malum şirketinin kanuni vekili bulgan. Şirketini ötünüp berişinin aldıngı günü sahtı mevlağ obrotunu payda kılış üçün o başkalar bilen köngül koyup lahiyelip 840 min yuan mevlağını JOX'nin banki hesabat numara arkalık pul muamlı sistemisinin şiki kısmıda obrot kılgan. Mevlağ şirketinin banki hesabat numarından çıkıp JOX'nin hesabat numarına kırıp çıkan dinkiyin yine cimcidla şirketinin hesabat numarına kaytıp gelgen. Pütkül ceryanın karmakka mevlağ alaqısı köpte körünsü mü, ameliyette YX plan JOX otursa da azaldın, haqiqi qarz iliş kilişimi şekillenip baxmağın.
0: Bırak, ameli kəsb becerilmegen bu saxtı hesabat yötkeş uzak yıl cimib kətkendinkin YX onunun haytıdın paydalanıgan. 2025 yılı 7. ayda YX koluğa şu yıllık hesabat yötkeş ispatını elip, halı kışı karz macerasını sebep kılıp JOX üstüden yenci bozyer özleştiriş rayıllık halı sot mehkemesi deva kılıp, bir meydan saxtı hesabat yötkeşini kanun terpidinin kovduluduğun hakiki haktarlık kılıp perdazlap, bu arkalık natoğru menfaatki erişmekçi bulgan.
1: Dilonu kabul kılgandan keyin sot mahkemesi davager tapşırgan bankının hesabat yötkeş hatırsıdan kaymıqıp kalgan. Kaymıqıp kalmagan. Karmakka mükemmelde körüngen mablag obrot ispatı aldı da bejürgüçü sotçi ilgir keyin bulup 3 qitim sot içip her bir qitimliq mablagning manbasi ve iqish yönilişini çoŋqur iz qoglab tekşürüp her bir qitimliq sodining arqı körünişini inchiki tekşürgen. Davalaşqıçlar munosabetini surishtirish, şirketning ticaret ahvalini tekşürish hamda mablag obrot yolini asliga keltirish orqali haqiqi ahval tadriji aşkarlangan. 840 min yuan pulunun mahiyeti halkçı karzı emez, belki hesabattan ötküzüş bolgan.
0: Asassız oydurup çıkarılgan karzının sottu içip taşlanğanlığını görüp, YX aldırıp tinep erzini kaytırıveliş ıltıması sunup, bu arkalık hükümünü aldırıvetişki urungan. Lekin sotçının bu iş bundak adli emez de pozisyası kat'i bolgan. Yenci Bozyer Özleştiriş Rayonluk Halk Sot Mahkemesi hak talep hükümü çıkarıp, diloğu çetişlik karz münasifetinin bütünleyi uydurup çıkarılgalıkını inik körüstüp, YX'nin barlık dava talepini kanun boyca rad kılgan.
1: Lekin kanun yürgüzüş cahattin inkaz kaydırış bununlık bilen toxtap kalmağan. Kanun yürgüzüş baylıqını eğir sırap kıladığan, kanun yürgüzüşünün nüpuzuğa hırs kıladığan bu kıl saxtı dava kılmışıga karata sot mahkemesi kılçı yol koymaslıqta çın turgan. Haqtalap dilosi sot kılınıp ayaklaşkan deyin keyin, sotçi dərhal yip uçini ötküzüp beriş tertipini başlap, YX'nin kılmışına saxtı dava cinayetigi çetilgalıqını bekitken. Hem alaqdar dalil ispat materiallarını yenci boz yer özleştiriş rayonluk Gongan idarisiga ötküzüp bergen. Keyin Gongan organi dilo içip taqiqligen, taptiş organi tekşürüp ayıpligen.
0: Sot mahkemesi sot kılış arkalık YX uydurup çıkarılgan paket bilen hak talep davası kılgan. Onun kılmışı sahtı dava cinayetini şekillendirip normal kanun yürgüzüş tertibige eğir dahli yetküzgen dep karıgan. Ahırda sot mahkemesi kanun boyunca YX'ke 8 aylık müddetli kamak cezası berip, 1 yıl keçiktirip icra kılış, hem 20 min yen cerimanı koyuş doğrusu da hüküm çıkargan. İgilinişçe bu 2015 yılı cinayi işler kanununun tüzütülme layihası 9'da saxtı dava cinayeti köpeytip tesis kılıngandım bu yan, yenci Bozyer Özleştiriş Rayonluk Halk Sot Mahkemesi sot kılıp ayaklaştırgan tunci saxtı dava dilosu iken. Bu diloğu çıkarılgan hüküm, diloğu çetişlik kişilerin katlık cazalaplı kalmayı tekimi muhimi, cemiyetke kanun yürgüzüş, kastli güçlerinin oyun oynaydıgan meydanı emez. Dava tertipidin paydalanıp, natoğru menfaatki erişişki uğrundugan her kanda kılmış, ahırda eğir bedel töleydu deydigan inik signalını tarqatdi.
1: Bu diloğu birleştirip sotçi mundaq eskertti. Samimi dava kılış, kanunçıl cemiyetinin ul teşi. Oydurup çıkarılgan paketler

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğa yaqın. Öyünün igizliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılıb alsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqdən 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş köləmdiki öyge selishtirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyi teximi köp. Təfsilatını 0991 25-5 telefon qılıb sürüştürün. Şinjan İpek yolu çoğbasar öycay çekli şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusxısı torgu çıxırıldı.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusxısının haber sahip isken aytıldı.
1: 18 kıl kanalda kızıq nuhtu uçturla nopozluq çöndürülüdü.
2: Katnaş yol əhvali şu vaqtının özü de uçturulüdü.
1: Sağlamlıq görsətmesi gümani paraşlarınızı tügütüdü.
2: İşki uğrunlaştırış mülazımtıda suallağa cevap verilüdü.
1: Tən tərbiyə müsabıqları ızlap haber kılınıdı.
2: Mol uçurunu dəl vaqtıda yan telefonu ızlıl görə aləyisiz.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusxısının əm türkülük sınımı məzmulları sərxil.
4: Mukapatlıq çək tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukabatka eriş pırsıtınız ba.
3: Yoklumudun özsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusxısının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
1: Şahısı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıca süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
4: AI akıl taratku oy xiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı kozgutudu.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusxısı da halıqan çıtallap əndisiz mal setvalı alaysız.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bivasit görsütüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
3: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın Allah'ıydı mesulatlarını bir günübkü bilerle setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
2: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusxısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, sepranınızga hemra boludu. Her kays app pazarları, olma app pazarından Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp, sarkıl mezmulladın huzurunun.
5: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
6: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
5: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
6: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
7: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8

0: 760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu, açlıqını ticəkdə monolanı əsgər tutur.
2: Tamakını ilmi buyurduq, sağlam uzuqlana ilik. Tamakını pakız yap, eşip kalgan bulsan elab alaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü olaylı.
2: Tamak ıstılı medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhtcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını, emmimiz özümüzden başlaylı.

0: amma üçün əməli iş qılıb veriş.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar, bu sahibimizde iki caydaki sot mahkemesi rayon halkıp hemkarlaştı. İcra kıldırılığı için nakt meydanını qarz qaytırdı degen məzmunda qıtıladı buludu.
0: Yakında Çöçek Şehirli Xalq Sot Mahkemesi, Şeyhu Şehirli Xalq Sot Mahkemesi bilen ziş maslaşıp, yukarı önümlük hemkarlaşıp, lavzda turmağan bir icra kıldırılığının delu pulunu toluq ada kılışıqı türütkü buldu. 2025 yıl 1. ayda Çöçek Şehirli Xalq Sot Mahkemesi, Can X bilen Van X'nin qarz macerasını kanun boyunca sot kılıp ayaklaştırıp, Van X, Can X'ke 10 000 yuanını kaytırış doğrusu da hüküm çıkardı. Lekin deloğa hüküm çıkarılgan deyinkin, Van X bilen alaqlaş kılıp olmadı.
1: Delo icra kılış tertipigi kirgende sot mahkemesi kanun boyunca Van X'ke mal mülükni malum kılış buyruğu Katarlık alaqadar hüccetlerini poştudun evet. Van X tapşırı verişini bir dekret kıldı. Van X'nin namıda icra kılgılı boludugan hiç kandak mal mülük yok. Onun üstüge o uzak muddet icra kılıçtın özünü kaçırıp, izdirge bolmağaçka icra kılıçka bir kadar zor tosalgı eylip gelip, dilotini tertipte ahırlaştırış halkısı kırgızışki doğru geldi. Şunu bilen bile, sotçi Can X'ke kanını çüşendirip onunla Van X'ke ala kadar mal mülük yip uçunu toplaş teklifini verdi.
0: 5. ayının 16. günü Can X, Van X'nin Şeyhu şehri təvəlikide işgərlikini bilib, Çöçek Şehirli Xalq Sot Mahkemesi icra idarısına yip uçunu inkas kıldı. Çöçek Şehirli Xalq Sot Mahkemesi başqa cayda icra kılış boyunca həmkarlışış tertibini dərhal başlap, delo əhvali, icra iltimas təlipi, həm alaqadar xizmət orunlaşdırışı toğırsa da təpsili fikri almaşdırıb, mas qadəmdə qanun boyunca məcburi çakırtış namını yetküzüb bərdi. Hem

0: قانونچل شهر برپا قلب تنچ عمل قرلش نی قنات یای درایلی. تنچ شنجان سیپسی سزگه همراه.
1: Hürmetlik radio anlıgıçılar. Bu sahipimizde 4 kişi yardım kılgandek bolu bilip, dostini abdumobil icarege elip setip etip, nakpulge erişişke küşkürtti degen mazmunda sözlep birimiz.
0: Sodada ziyan tartıp, kolu kıskı bolup kalgan, ailesikle doktorhandi yetip, ciddi pulga ihtiyaçlık bolup kalgan, Xıjın nahiyesdeki er Jan Ekes, dostlarının küşkürtişi bilen yaman niyetke kelip,

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziyası'nın anısının kanun sizge hemrah programımız boyunca 60 pardoq yaxdırıb, anlıqının lağar ahmet. Teximi köp məzmullarını siz yenə Slushiting terminalını çürüb anısınız buludu.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Bu mezgilde tan endili yürüyüş bilen Ürümçi şehri Midun rayonunun Çangşenz bazarı Gumudi bazarıdaki köktat parniklerde köktatçı dehkanlar köktatlarını yığışka başladı. Nahiyeti tezla küçük bağlam kılıp bağlanan küzlük vəsəy, yuv vəsəy, palek, yuv məsəylər, səhərdeki şəbnəm tamçıları və tuprağının hidi bilen süzük xaltılar kaçlandı. 4 saatten köprek vaxtin kin yeni köktatlar lıq kaçlanan təqsimləb 73 otomobili qozğulub 10 kilometr yıraqlıqdaki Midun rayonunun neft ximiya kutusu qarab puçqandak yürüp kətdi. Kuzupu'da Şincan, Yüşin, Vendaz, Sodi çektik mensuliyet çirkinin hizmet kadınları oranmalarını tekşürüp, her bir bağlam köktatının yeni buluşuğa ağalarının çüştü tamak yetişiki dahil yetmezlikige hakiki kapalatlık kıldı. Saat del 11'de Niftkimiye Koç Başkarımızı Karmık'taki Ciyarui, Ciyashiyan, Guangmin Katarlık 7 mahalde birli vakti digidek yayımını kuraştırıvatkan haraz kuruz kılgan avasla anlandı. Köktat yayımız ahallar binasının astıdı peyda boldu. Töt kıl köktat su ötmez rak yapılgan yayımı rətlik tızlağan idi. Ciyarui mahalle Niftkimiye 15. rayonu ahallar oltırak rayonu'ndaki köktat yayımız aldı uzun ötürət bulup ketken idi. 66 yaşlı ahale Van Cil'in yaymının aldığı kilip kolunu sozup yeşil yupurmaklı köktatlarının yupurmaklarını çimdip baktı. Barmakağı muzdak nemlik uğruldu. Asta sundurvidi köktat sapkudun sunğan çürük avaz anlandı. Van Cil'in her bir kıl köktatının her birinin içki küçük bağlamdan aldı. O mundak dedi. Köktatlar yeni. Bu köktat ne pırız bir kıl top bir kilodu. Köktat yakışken, tallaş acetsiz, kalganç alsak bulu diken. Mahalledeki pidayılar çevdeslik bilen eğrılıkını ölçep, türge ayırıp, haltı kaçlap ahallarını toktumay mulazmet bilen temin edildi. Baha taktisindeki sallardın hakikaten erzalı.

Bu yıl 3. ayda Şingpin kentinin kent kolektif tüyü bakmışlık türü resmi emeliyleşip başlandı. Türün algı silistiş ceryanda kent içki komiteti ilmi bekiş ölçemlik başkuruşta çıngı durup, ölçemleşken yen bir iş, inçkileşken başkuruş perviz kılıç, yokumdan daimlik aldığını iliş umumyüzlük emeliyleştirip, tüyü Türk top kurulmasını sicil elalaştırıp, köpeytiş perviz kılıç hizmetini köngül koyup yakşı işledi. Tögelerinin yetilişi yakşı, tör top sağlam, mukim bulup, kesip terakiyat asası üzlüksüz puhtulandı. Hazır del tögü yunu yığışının avat mezgili bulup, bazdaki tögelerinin süpte ala, tögü yunu talas inçke uzun, bazar rekabet küçük küçlük. Nöbette, ala süpetlik tögü yununun her kilogramının seyirbiliş bazı 40 yuvendin 50 yuven gücü bulup, kuramı yetken bir tögedin yılgı 3 kilogramdın kilogramıca tögü yunu avgıl buludu. Tögü yonunu yığışla kent kolektifinin kirmini 10 000 yuvenge yakın aşırdı. Paydası mokum boldu. Kirmini uzak önümlük aşırışını işgaşırış için Şingpin kenti tögü yonu yığış, trik, aletli odandan çıkırış, tögü sütü işlep çıkırıp setiş birleştirilgen 3 bir gevleşken kirmini aşırış endisini planlap, kadem bazkuşku bölüp yolu koyup, puht kademle algı silcetti. Nöbette bir kılvatkan tögü sanı 30'dan 60'lı köpeydi. Yeniden köpeygen botlak 30 bulup sani hesilap açtı. Hesabın işçe tögünün koltandan çıkılış devriliki 12 aydın 18 aygıcı bulup, bir tögünün setleş bazısı 8 bin yuvendin 10 bin yuven geçişken. Tuncu Türküm'de koltandan çıkılıştı kırımının 150 bin yuvendin köperek eşimil çarlangan. Kent, kinki mezgilde montizm yol arkalık tögü üstünün yığış, setişini bir tutaş kanat yaydırıp, kırımının aşırış yollarını yanımı kiyen aydıştın planlıydı. Tögü üstü bazırda her kilogramını seyitbiliş bazı 60 yuvendin 80 yuven güç boğuldu. Külem zor aytırılıp işlep çıkırış kıdarı közlüğe nişanı yetken deyinkin, yılgı 30 hesap bilen kirimini 200 bin yuvendin artık aşırılı buludu. Köp hıl kesipler mas küçep kent kolektif hısadını özlüksüz zor aytırdı. Niyen ayısı Salguzek yesi Şingpin kent partiye yatıksının şucisi Mehmet Ali Metsaydi mundak dedi. Bunun ikimiz davamlı tögelerini yakışı bekleyip, külemini kenaytip, has bakmışlık kesbini küçeytip, kent kolektip, iyiliklerini zorayıp, kent ağalarının kırımını aşırışı törtkü bulup, yez kentlerini güllendirişki küçük hoşumuz.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğa yıqın. Öyünün igizliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdiki öyge seliştirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Tepsilatini 0991-25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şinjan İpek yolu çoğbasar öycay çekliçer şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şetin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
2: Sulu Şetin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aytıldı.
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüdü.
2: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özürü uçturulüdü.
1: Sağlamlık görsetmesi gümani paraşlarınızı tüketüdü.
2: İşki uğrunlaştırış mülazımtı da suallığa cevap verilüdü.
1: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
2: Mol uçurunu del vaxtıda yan telefonu ızlı göreleysiz.
3: Sulu Şetin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının hem Türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
4: Mukapatlık çek tatış bile taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsınızla mukapatka eriş pırsıtınız ba.
3: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Sulu Şetin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
1: Şahısı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıca süratka aylandır alaysız. Bir

0: İğiz gəpilən xas çoğun film işləyələyəsiniz.
1: AI aqıl taratqı oy xiyalınızı biləyələydü, ilhamınızı asanlı qozğıtıdı.
2: Solution Aptitali 6.0 pilosunun suçuda xalqan çıtallab əndisiz mal setvəl alaysız.
3: Şincan Radio Televiziya Stansının danlıq riyasətçiləri biyvasit görsətib Şincanın olayını məsulatlarını satıdı.
2: Məzirlik taamla yeni miyvə, quruq yəliymiş, mədəniyyət, icadiyyət buyumu qatarlıq Şincanın olayını məsulatlarını bir günüb ki bilərli setvəlib, özgücə mal setvəliş təsiratıqı yerçələysiz.
3: Şincan haqqıda izniş Muşiyadın başlanıdı. Dünya bilən boğan alaqa Muşiyadın başlanıdı.
0: Şincan Radio Televiziya Stansı Solution Aptitali 6.0 pilos nusqısı turmuşunuzu rəngdarlıq toldurub, səpərinizgə Amra boludu. Her kays app pazarları olma app pazarının slow shooting app detalını çürüp sarkıl mezmullardın huzurunu.
4: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyğurç Universal Radyosu açlıkını ticeşte monolarını eskertirdi.
5: Tamak ni ilmi buyurdu, sağlam uzuklanaylı. Tamak ni pakız yap, eşip kalgan bulsa elavalaylı.
4: İqtisadçıl və ticəşçi olub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
5: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
6: Şalning gürüşge aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşnin dastıqanğa çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
4: Yemeklik ısırap qılğınıñız köp miqdardaki vaqt və əjiriñizni ısırap qılğınıñız. Tamaqni muvafiq buyurduñ. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
5: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
7: Adaş, yani kançılık bana məhz?
8: Kiləyli dəb qaldı, yani 30 kilometrli qaldı.
7: Ah, öyge az kaldı ya kota. Ne oldu?
9: Ne miyiniz be? Her az balılağın ne mağaş geldiniz?
7: Ah, ne mersiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakışık. Hey. Dikkat kıl. Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
8: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılap abdomobil heydep burmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
7: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
8: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeydisiniz, katnaş kaydısıya anlık rayı kılın.
10: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seğingan yurtımızga makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundak bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Altıs beyiş mahirleri.
1: Radyo anıgıçına. Beşinci aydın bu yıl Toksun Nahiyesi'nin ol bu yesi Şor kentindeki Linhay Bağ Orman Köçet Bazısı'ndaki 100 milyardaki çoğukluk bir-birlep içilip, şu cahiriki amma ve sırtın kelgen sayacılar aram alıdığan, seyli sayat kılıdığan, Vanhun daki akılıdığan kızık menzilgahka aylandı. Bugünkü kalıs beş mahirleri sahipimiz köpçülükke Linhay Bağ Orman Köçet Bazısı'nın mesulü Şi sen minnin kakas çöllükünü gül deyinizde aylandırgalık hikayesini

yanımı kengaytışın oyledi. Çünkü baykı yanıla huzurlanğılı doğru orunda işletkili bulduğun şıkkıl doğru rol oynaydıgan hususu siyatki iyi idi. Çünkü baykı yanı huzurlanğılı doğru orunda işletkili bulduğun şıkkıl rol oynaydıgan hususu siyatki iyi idi. Şisen min mundaq dedi. Bugünkü günde bu yerde çoğuluktan başka yana Şavli Hua, Sanjaomi, Katarlıq, Tamaşaqılığan Nurgun Gülgiya sortları bar. Oqşaş bolmagan pasilde oqşaş bolmagan güller eçilindi. Sayaçlar kilip gülünü körgenden başka yana teştekte östürülgen güllerini tallap seti bilip öyge elip getirdi. Hazır o 600 moluk bazını omum yüzlük terakki kıldırıştı, tezrici pilalavatıdı. Növetleştirip diriş ve parnikli ten şeş tizgiler arkalık 3 pesilde gül buluş, 4 pesilde menzir buluşunu asasi cihetini çıka aşırıp her yili etrap ve sırtın kelgen sayıcıların 10 mı adem kıytından artık celip kıldı. Teşvik kılış, ikim celip kılış yollarını kengeç üçün Şisemin yana yeni taratkular bilen teşebbüskarlık bilen uçraştı. Kıskısını planlaş ve işleşti özlükten ögünüp, torda gül deniz menzirsi ve özgücü gülgeyek kespini tunuşturup, təsir küçünü sicilik kena etdi. Şisenmen 10 netçi yıldın bu yankı çın duruş ve kızgın söyüş arqılıq, yeni genegi tən bermeydiğen, arzuğu intilişki cüret kılıdığan küreş gayreti bolsula, çöl cəzirde güllerini porak iletip, eçil durğılı bululğalıqını ispatlıdır.

bu dehqonlarning oshiq sotish ehtiyojini qondira olaydi. Biz bozor nazorat qilishni kuchaytirib, shartga uyg'un keladigan rayonlarda eng tuvan sotib olish bazasini ijro qilish loyihasini vaqtida qo'zg'atib, tor sirti, torni sotib olish qatorliq shakllarini bir tutash planlab qo'llanib, sotib olishni tartibli qanot yoydirib, oshiq bozorining muqim yurishiga kafolat qilamiz. Yakında Şinjan İndolan Dorgerliki Cumhuriyet Tibabeti Doğruları Milli Tibabet Doğruları Kesper Bağıtçısı Türü Resmi işlep çıkırışkı kiriştirildi. Şinjan'da nokluk berpa kılıngan Tunci Cumhuriyet Tibabeti Doğruları Milli Tibabet Doğrularını akli iktidarlaştırıp işlep çıkırış bazı buluş süptü bilen Türünün emelilişçi Şinjan Milli Tibabet Doğruları Kesper'in akli iktidarlaşış, rakabilişiş, zamanı bilişki karab tip özgertişte açkuşluk bir kadem taşlıqalıqını deyerek periydi. Şinjang İndolan Cumhuriyet Tibabeti Doğruları Milli Tibabet Doğruları Kesipler Bağıtçısı Dikkatli Zamanı Vilaştırış, Akli İktidarlaştırış, Rakamlaştırışı Merkezleştirip, Devlet Cumhuriyet Tibabeti Doğruları Milli Tibabet Doğrularını Zamanı Vilaştırış Tetkikat Merkezi, İşlep Çıkırış Yasaş Merkezi, Pen Tetkikat İhtisaslıklarını Toplaş Merkezi ve Cumhuriyet Tibabeti Doğrugerliki Medeniyeti Taşkı Alakı Merkezini bütün güç bilen berpa kıldı. Şinjan İndolan Doğrugerlik Payçaklık Şirketinin baş direktörü Huang Lei mundaq tunuşturdi. Kesipler bağıtçısının işlep çıkırış üsküllerini bir dek Irak'tan kontrol kılgılı buludu. Kontrol kılış merkezi su, tok, gaz, katarlık, energiya serpiyatı, sağlık məlumatlarını her vaxt toplağaçka, tahlil kılış əlalaştırış kolaylık. O mundaq dedi. Analiz kılış kolaylık buluş için kontrol kılış merkezi her vaxt yollab ve hatırlab, bunun için energiyamızın tekimi dəlcaydı təqsimləydi. Her yılı tok tecaş miktarı 32 milyon 580 min kilovat saat bulup, karbon tötoksitinin koyup verilişi 22 min tonna, paskinosunun koyup verilişi 20.900 tonna azıydı. Bu tür işlep çıkırışı kiriştirilgen deyin ki, Cumhuriyet Tibabeti doğrular materyallerden yılga 5000 tonu doğru ayırıp eliş, dançı doğrudan yılga 500 milyon haltıdan 600 milyon haltıcı doğru ayırıp eliş, tabletki doğrudan yılga 500 milyon taldın 600 milyon talgıcı doğru işlep çıkırış iktidarı işe aşırılıp, bazarının el asupetlik Cumhuriyet Tibabeti doğruları, Milli Tibabet doğrularına bolgan ihtiyacı önümlük kandırıldı. Devlete şirketin asaslık mesulatı Yijihau Özbekistan'da tizimge aldırıldı. Кейінгі қадамда Қазақстан, Қырғызстан, Қатарлық, Отыр Асия дәулеттерге тәсір көрсетуді. Кәсіпкер бағысының ішлеп шығарышқа кіріштірілішіге әгішіп, Шинжаңдағы Тунжи Жоңи Тибабеті дорысы бірді бір түрдегі еңілік яртылған мұреккеп ресіптік бенепші жәвірі еңі ішлеп шығарыш линиясыды ішлеп шығарылды. Бұйыл сетіш мәсулат қымметіні 100 миллион юанге пиқылаштырыш пиланланды. Ürümçi yukarı yeni teknikli kesipler terakiyat rayonluk, yeni şehir rayonluk, sanat ve uçurlaştırış idarisi Karhan Mülazimet Merkezi'nin müdiri Wang Xiaofei mundaq dedi. Karhan işlep çıkırışkı kiriştirilip, işlep çıkırışkı darı aşkan deyinkin, biyo doğurgerlikki biyvası terak bulup, kesip zancirinin yukarı ikindik karhalarının terakiyatı ve tüven ikindik obrot sahasının terakiyatı törtkü bulup, biyo doğurgerlik kımet zancirinin otra, ali derecelik karab kadem taşılışını ilgiri sürdü. Bu mezgilde Aptın rayonumuzun her kaysi caylarında özgeci meyveleri pişip bazarga selinip, bazar ihtiyacını kandırıpla kalmayı, dehkallarının yan çukunu tekme tompa etti. Beyzabat mayısının ol toğrak bazardaki parnikta koğunun kuş yedi dımak urulup turattı. Yapçışıl koğun pileklerde tolgan, yumulak, baldırıp şidigan Beyzabat koğulları kişinin iştahasını kozga etti. Bu bir türküm koğun mayısları bu yıl 2. ayının 5'li köçürüp tikilgen bulup, bütün ceryanda parnıkta tücüplep öz türüş endisi kolunilip, temitip soğuruş, delcayda soğuruş teknik simaslaştırılıp, pişiş devriliki zor derecede kıskartılıp da kalmay, yine Peyzabat koğunun süptik kapalatlık kılındı. Dehkan, Zahir, Abla ve onun ailesikler üzüş, ayrış, yeşik, kaçlaş bilen aldıraş bulup, çehride mol olsul şatlıkı cilivilendi. O mundaq dedi. İlgirki yıllardakinin 15 gün etrafında burun bazarga silindi. Sitib alğıcı sodagerlerine ait köp oldu. Her kilogramın bazı 25 yuan etrafında bulmakta. Toksu nayesindeki 8700 mu yeritki küçük ak kişmiş ürük hazır zor kremde pişip bazarga silindi.
Bu cay bir vas körüstüp mal setiş bilen

0: ýüzçüni import kılışkı taýinişini buzup taşlaşdyn. Heýlungjaňyň reňdar trot beliki ýeňi sorty döwlet içindäki gripplazma boşlugyny toldurýşyça 15-nji 5 ýyllyk planynyň başlanyş ýylyda döwletimiz ziraat gripplazma baýlygyny ýagşylaş planyny çoňkur ýol goýup, tehimi köp yerlik sortlaryny öz goluga elip 1 milyar 400 milliondan artyk jongoluknyň tamak gaçysyny tehimi mukim, tehimi puhta tutdy. Yezgiligi Yezi Ministerliği Urukçılık Başkuruş Mehkemesi'nin muavini başlığı Yang Haishin mundaq dedi. 15-ci 5 yıl urukçılıkını güllendirişte zor bösüş hasılı kılındıgan aşkuşluk baskuş. Biz urukçılıkını güllendiriş hareketine çoğunkuru yolu koyup, açlık bihaterliği ve muhim yezgilik mesulatları bilen ünümlük teminleşki kabalet kılışını çöğürdep, Teşkillik pen tetkikat, sistem alışkan sort yetiştiriş ötkilge hocam kılışını zor güç bilen algısal cetip, uruhçılık bilim mülük hukukunu koğdaşını küçeytip, uruhçılıkını güllendirişte zor büz şahsılı kılışkı törtkü bulup, uruhçılık pen teknikisi de özgü tayinip kudret tepip, uruh menbesini öz aldığı kontrol kılışını işkaşırımız.
1: Stansımız haberi. Goyen'nin daimi işler yığını 5. ayının 21. günü Goyen zonlisi Li Jiang'nin riyasetçilikki de içildi. Yığında, memleket bu içe birlikte kegen çoğun bazar kuruluşini ilgiri sürüşki alaqadar hizmetler tetkik kılındı. Zamanevi ciddi ekvalgı takabültürü sistemisi kuruluşunun 15. 5 yıllık yerik planı karap çıkıp makullandı. Cunha Halk Cumhuriyeti'nin Cungu Halk Bankisi kanununun tüzüş kürgüzülgen layihesi müzakir kılındı. Yığında mundaq dep körüstildi. Memleket boyunca birliki kelgen çoğun bazar kuruş, yeni terakiyat endisi berpa kılış, yukur süpetlik terakiyatkı türütkü buluşunun ihtiyacı. Yıkın kıyılardın bu yan, memleket boyunca birliki kelgen çoğun bazar kuruluşu da icabi ünüm kolgı keltürüldü ve mühim ilgirleş boldu. Lekin yanıla devamlıq küçep, uzak küçep tökpü kuşku doğru keldu. Alaqadar tüzüm kuruluşini çoğunkur algı siljitip, mülük hukukunu koğdaş, bazar icazeti, adil rıqabetleşiş, ictimai inavet, bazardın çekiniş qatarlıq tüzümlerini yenimu mükemmelleştirip, asaslındıgan belgilme, emel kılıdıgan kaydı buluş, tayindıgan kanun buluşini işqa aşırış gerek. Bazar əslərlərini yukarı ölçemde tutaştırışını çoğunkur ilgiri sürüp, ixtisatının yürüyüşünü ravallaştırıp, Pütkül cemiyetinin eşya oburotiyi tenarkini ünümlük tüvel etiş gerek. Nuhtalıq sahalarda bazarını birlik keltürüşünü çoğunkur ilgiri sürüp, nuhta arkalıq dairini hitekləb, nuhtu bilen dairini birleştirip, amma ve karxanalarını teximu hizqilalaydıgan, eyrşeyalaydıgan kılış gerek. Tosuq nuhtalarını teximu zor küş bilen ravallaştırıp, türlük aşkara ve yoşurun tosuqlarını tügütüp, Bazarının hayati küçü ve yoşurun iktidarını toluq namayan kılış gerek. Yığında mundaq dep körüstildi. Ciddi işlerge takabül turuşini başkuruş xalq amısının hayati ve malmülük bihaterligige. Islahat, terakiyat, muqimlik umumiyetigi münasibetlik. Yeni vaziyet, yeni talepke uygulışıp, zamani vilaşkan ciddi işlerge takabül turuş sistemisi kuruşini teziltip, Ciddi işlerge takabül turuşini başkuruş ıslahatı da yenilik yaratışını çoğunkurlaştırıp, maslaşıp takabül turuş mekanizmini mükemmelleştirip, çoğun bihaterlik, çoğun ciddi işlerge takabül turuş endisini berpa kılışkı türütkü buluş gerek. Xayıp xatarını menbədin başkuruş tezgirleşini gevdilendirip, közetiş, aldın məlumat beriş, signal berişini küçeytip, mahiyetlik bihaterlik seviyesini östürüp, Tüzeş endisini işten burun aldığını ilişki özgertişini teziltiş gerek. Ciddi ekvalgı takabül duruş güçlerinin cayılışını serhillaştırıp, bütün amillik terekini küçeytip, asas katlamının ciddi ekvalgı takabül duruş asasını puhtalap, halık hava müdafiyesi, texniki müdafiyesi, kuruluş müdafiyesi, başkuruş müdafiyesi katarlıq tedbirlerini bir tutaş planlap yaxşı əməlileştiriş gerek. Nuqtalıq kesip sahalarının bihaterlikini tüzeşini zancir boyunca ilgiri sürüp, her derecelik uğrula, her qays tereplarının mesuliyetini çıngıtıp ve küçeytip, tan tutup ortak başkurduğun, maslaşıp hem türütkü buludugan yaxşı vaziyetini hakiki şekillendiriş gerek. Yığında Cunha Xalık Cumhuriyeti'nin

0: Hürmetlik radio anlıqçılar. Hemde Dünyağı Nazar programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar. Mən Gülbəkrəm Muhtar.
0: 2019 yılı Cungu Gangwen Kuruluş Çeklik Mesuliyet Şirketi bilen Şiyan Şehirlik Realistlik Katnaş Kuruyi Çeklik Şirketi'nin teşkillengen birleşme gevde Bogota Metro 1. Liniyesi türüge xeridar boldi. Bu liniye Bogota Şehir Merkezi, Cenobi ve Şimali kısım Katarlıq mühim rayonlarına təsir görüstüb, bütün şehirdeki təxminen 2 milyon 900 min şehir ahalısına bivasta nəbiyet düzülür. Bu, Cungu Kolumbiya həmkarlığıdaki belgülük kuruluş, şundaqla Kolumbiya'daki en çoğun ul əsləyə türlerinin biri.
1: 17. Türkümdeki Cungu'nun Botsivana'a yardım veriş davalaş ettirdiğinin cançı, iki kıtın Botsivana'a verip yardım veriş təsiratı üstüde toxtılıb, biz ayrılığan tağdırdı mı, bu yergi ilip ketkili bulmaydıgan davalaş koşunu kaldıraldıq, dedi.
0: Çili'deki Pichilimu doktorhanesi türünün bihaterlik mesulü Alfred Chad, Cungu bilen Çili birleşip selvatkan bu doktorhana, Pichilimu'nun el rayı kuruluşu'a aylandı. Yerlik kişiler bir yeni doktorhanığa ciddi ihtiyaclı. Bu hakiki yürek kini.

ko'rdi. 1000 dan ortiq yerlik tibbiy xodimni tarbiyaladi. Jabo mushaqqatdan qo'rqmay xolis to'yib qo'shish, o'limga amal og'irqi sabab qilish, cheksiz mehr muhabbat ota qilishdan iborat jungo davolash atirti ro'yining ilhomi bilan ilgiri 14-cü Türkümdeki Botsivanağı yardım beriş davalaş atırtı operasiya bölümünün sestirası bulgan Cangçi, 2024-cü ili Botsivana zeminiğe yeni bir kıtım kadem bastı. Yangıvi Yütkep davalaş doktorhanısı da ilgiri Cangçi bilen billi işligen adetki taşkı keserlikler doktori Tomisan Tuğulu mundaq dedi. Operasiyada u bulgaşka biz naiti hatırcan bulduk. Söhbet jarayonida To'ilu bosh barmoqini chiqarib mundaq dedi. Shu joydagi doktorxonalar doim xorma material kamchil bo'lish, to'k muhim bo'lmaslik qatorliq ahvollarga duch keladi. Ammo Jangchi doim bu masalani bir-birlab hal qildi. Maxsus xorma material bo'lmasa, u shu joydan material elib xorma materialga ishlatdi. Odatdagi dokini operatsiyaga mos keladigan dok qilib kesib, davolashda ishlatiladigan palayni avrishga xoltisiga o'zgartdi. Operatsiyada soyisiz chiroqning toki uzilib qolsa, u yana eng tez suratda zapas yoritish uskunasini qo'zg'otib, operatsiyaning elib berilishiga kafolat qildi. Jangchi ikki qatim Botsivanaga berib yordam berish ta'siratini so'rganda, Aynı yili belli xizmet kılgan yerlikteki yaş xizmettaşlarının hazır tayanç küşke aylanğalıqıdın naiti kuşal buldum. Biz ketken takdirdimu, bu yerge elip ketkili bolmaydıgan davalaş koşunu kaldıralı doğ dedik.

yakında Fransiyanın Paris şehri De Gaulle meydanı etrafındaki Yıldız Kulübü kinohanası da Yapın armiyesinin Congo'ya tacavuz kılgan tarihi suretler körgezme filmi koyuş faaliyeti ötküzüldü. Bu yıl Tokyo Soti içilgallıkının 80 yıllıkı. Bu kadimki körgezme filmi koyuş faaliyeti de suret materyalleri arkalık Yapın armiyesinin Congo'ya tacavuz kılış tarihi kişilerge körüstülüp, halkıra cemiyetinin Congo milletinin Yapın tacavuzçılarına karşı uruşta töligen gayet zor kurballıkını esti çan saklap, tarihinin hakiki ehvalini, dünya teşliğini birlikte koğuduşu müracaat kılındı. Bu kadimki körgezme filmi koyuş faaliyetini Fransiyelik dost erbab Marcos Deritis ve onun yakın dosti Jung Hausung, Beyşici birlikte planlagan. Marcos Katarlıklar Yapın armiyesinin Jongo'u tacavuz kılıç uğruşuğu daire tarihi materyallarını toplaş ve tarıktışka uzak müddet küş çıkargan. 2025 yılı 8. ayda Şanghay, Songhu Yapın tacavuzcılarına karşı uruş hatırı sarıya, Bovisi, Roger, Pierre, Lavrinis hayat vakti de cıgıp saklıgan 618 parça tarihi suretini əksiz iyanı kılgan. Bu suretlerde Yapın armiyesinin Congo'u tacavuz kılgan mezgildeki uruş oti ve xalqının azap okubetleri hatırlengen. Marcos Deritis ve onun yakın dosti Jung Hausung, Beyşice bu bir türküm kımmetlik tarihi materyallarını çördep, dünyanın eksadası cemiyetini kurup, Jongo'nun Yapın tacavuzcılığı karşı uruş tarihini halkırağı tarihtiş ve ilmi tetkikatını devamlık ilgir sürdü. Marcos körgezme filmi koyuş faaliyeti de söz kılıp mındak dedi. Avrupa cemiyeti Nürn birik soğutunu esti çın saklap geldi. Nazistlerinin zoravallıkını pişik bilidu. Lekin 2. Dünya Uruşu'nun şerehtiki asasi ceng meydanının tarihini çönmeydu. Bazı tarih dersliklerde Tokyo soğutu naiti az tılgı ilinudu.

Hörmetlik radyo anlıqıcılar bu sayıbımızda gürüç, un, yağ, kırım buyumları qatarlıqlarını davalanış soğurtisi kartısını sürgəp seti velişkı bolmaydı. Davalanış soğurtisi şahsi ısçotada çıkım kılışının axtızımlıki bar boldi degen xəbər deyiqtınladı boludu. 5. ayının 19. günü Dövlət Davalanış Kapalıdı İdarisi Maliyyə Ministerliği noktalık parça setiş doğru xanalarında işçi xizmetçilerinin asasi davalanış soğurtisi şahsi sçotini işletişini nazarat kılış, başkuruşunu yanımı küçeytiş doğrusudaki uxturuşunu ilan kılıp, noktalık parça setiş doğru xanalarında şahsi sçot arqılıq çıkım kılış axtızımlıki tüzümünü ornatış arqılıq, çıkım kılış siyasetinin çek çigrasını aydınlaştırdı. Durup, yolluk işletişini kollap, belgelimli xilap işletişini tosup, amının muvaffak doğru ihtiyacını toluq kandırış bilen bile, şahsi hesabatının asasi davalını soğurtısının asaskı kapalatlı kılış iktidarı orun bekitmesine uygun gelmeydiğen məhsulatlarını çıkım kılışka işletilişinin kat'i aldını aldı. Uxturuşta mundaq aydınlaştırıldı. İşçi xizmetçilerinin asasi davalanış soğurtisi fondi, bir tutaş gəmləş fondi və şəxsi sçotdan tərkib tapıdı. Şəxsi sçot işçi xizmetçilerinin asasi davalanış soğurtisi fondunun mühim tərkibi qismi. Hər qaysi ölkə dərəcəlik davalanış soğurtisi tarmaqları prinsip cəhətdə 2026-cı ilin 9-cu ayının axırından burun ölkə boyunca birlikə gələn noktalıq parça setiş doğruxanalarındakı işçi xidmətçilərinin davalanış soğurtisi şəxsi sçotuna çıxım qılış axtızımlığını elan qılışı kerak. Axtızımlık içində bolsa, şəxsi sçot arqılıq noktalıq parça setiş doğruxanalarında çıxım qılışqa boludu. Axtızımlık sırtıda bolsa çıkım kılısı bolmaydı. Axtızımlıkke kırgızılgallarını doğru nazarat kılış başkuruş tarmaqlarının resmi təsdiqi boyunca tızımğa aldırgan ya ki enge aldırgan bolsa parça setiş doğru xanaları da çıkım kılışkı boludu. Bu hem davalaş bilen ziç münasuvetlik. Davalaş xüsusiyeti küşlük, bahası muvaffaq bolgan doğru, davalaş üskünleri ve davalaş xorumu materialları bolşi kerek. Prinsip cihette yukarı şartlara uygun keli dağları tövendeki birkaç türünü öz içine alıdı. 1. Doğru. Devletimizden resmi tasdiqlanıp bazarga selingan kimyelik doğrula, biyologiyelik yasalmala, tayyar cungi doğruları, cungice toğralma doğrula. Cümleden, devletimizde işlengen, import kılıngan, Şangan, Aumin, Tayvan rayonlarında işlengen doğrularının hemisini axtızımlıki kırgız üşkü boludu. 2. Davalaş üskünleri, beden termometri, kan besim ölçügüç, kan şekerini tekşürüş əsvabi, salametlikini əsligi keltürüş, koşumcu üskünleri qatarlıq davalaş üskünlerini axtızımlıki kırgız üşkü boludu. 3. Davalaşdı işletiladigan xorama materiallar. Davalaşdı işletiladigan maska, pelküç, paxta munaktisi, daka, binit, jarahat çaplıqı, qızıtma qaytırış çaplıqı qatarlıq davalaşdı işletiladigan xorama materiallar, kesellik mənbəsini təkşürüş təcrübe doğruları, hamildarlıqnın dəslapki məzgilidiki sınaq qayğızı qatarlıq bədən sırtıdan diagnoz qoyuş təcrübe doğruları. Bir qitimliq ahirki uçtan kan ilişkinlisi, kalem şekillik şpiriz ve okul yenlisi, yod suyukluğunu koğdaş kalpki, akuzuş yolu kalısı qatarlıq uzak müddet davalaşdı işletedigan xorma materiallarının hemisini axtızımlıkı kırgız üşkü boludu. Tövendiki məhsulat türlerinde davalanış soğurtisi şəxsi sçoti arqılıq pul töyləşki bolmaydı. 1. Gürüç, un, yağ, yemeklik, kırım buyumları, sağlamlık buyumları, kündülük turmuş buyumları qatarlıq tibbi doğru türüge kırmaydıgan tavarlarını axtızımlıki kırgızışka qat'i bolmaydı. 2. Bunundan ilgiri tarat qola xəbər qılgan çiş pastisi, çiş çotkisi, çiş yipi, yüz çaplıqi, abtaptın saxlanış buyumları, ayalları asray selincisi qatarlıq davalaş üskünleri təsdiqiğe erişken məhsulatla. Cümleden, pekat davalını soğurtisinden çıkım kılışkı maskeledigen, emeli davalaş kıymeti yok.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyiliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərs xansı, penni umumlaştırış sähibisi təsis

0: Şoňa biz bu 3 wagtda tamak yeýişge adatlangan. Bumu adam bedenindäki biologik saatnyň ajaýyp orunlaşdyrylyşy. Yağ hüceyresi aksili. Yağ hüceyresi aksılının acırılıp çıkış vakti bir kadar uzun bulup, çüştüm burun saat 10'dan keç saat 8'gece devamlaşıdı. Çüştüm burun saat 11'den acırılıp çıkışının yukarı pellisi buludu. Yağ hüceyresi aksili, glikoza ve yağ maddesi metabolizmini tengşeydiğen muhim amil bulup, glikozadan paydalanış ve insulinin sezgürlükini aşırıdı. Ang muhimi, energiya metabolizmining parchalanishini tezlatib, yog'ning yig'ilib qolishining oldini oladi. Agar kech soat 10 dan keyin ko'p miqdorda tamoq yeganda, yog' hujayrasi oqsili kamchil bo'lganligidan shakar va yog'larning parchalanish metabolizmiga qatnashib, asonlar yog' yig'ilib qoladi. Bu kechlik tamoqni bek ya kech yeyishga bo'lmaydiganligidagi sabablarning biri. Insulin Çüştün keyin saat 4'ten 8'gece insulin aşkazan astı bezidin hasıl boludu. Çüştün keyin saat 6'dan 7'gece çok kımmetge yedidu. Bu mezgilde yağ hücayrısı aksili yetekligen parçalanış metabolizmi insulin yetekligen birikme metabolizmi özgürüp onun bilen tanmağıdu. İnsulin glikoza ve aksılının birikşi saklanışını ilgiri sürüdü. Kali iyoni, magini iyoni, fosfat tuzlarının hücayrıgı kırışını ilgiri sürüdü. Nurgun sozulma keselliklerinin hemisi insulin metabolizminin normal sızlıqı bilen münasibetlik. Leptin Leptin çüştün keyin saat 6'dan keyin örlap, keç saat 9'da yukır kımetki yetip, seher saat 4'ten asasi sızıq seviyesi güçüdü. O adamın yemeklik kabul kılış miktarını azaytıp, yağının parçalanışını aşırıp, yağının yığılıp gelişini tizginleydi. Bunun da körüveliş kabul oldu ki, bu hormonların hemisi parçalanış ve sentezleniş metabolizmini bir gün içindeki en yakşı vaqtı ilip berişki doğru geliydi. Bunun için yemek içmek vaqtının maslışışı doğru geliydi. Köpçiliknin her günü muqim tamak yeyiş vaqti bulup mu naştalıqa sel karmaslıqı tavsiye kılınıdı. Eğer tuyuqsız əhval körülüp vaqtada tamak yeyelmese, bazı sağlam, kuşaq yemeklik ve meyvelerini tayarlı verip, vaqtlıq energiya toluqlaş üçün sınap yıkış gerek.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Şütin Abdital'nın 6.0 pilos nusqisi torgı çıkırıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
2: Saat 8.20'da Sulu Şütin Abdital'nın 6.0 pilos nusqisi yeniğinizdeki haber hemrayınız. Hanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9.20'da Sulu Şütin Abdital'nın 6.0 pilos nusqisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberda bolalaysız.
4: Saat 11'de Sulu Şütin Abdital'ın 6.0 pilos nusqisi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıqçılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
5: Saat 13.20'da Sulu Şütin Abdital'ın 6.0 pilos nusqisi yeniğinizdeki pultice hemrayınız. Cuğulamını Numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırca mılsız.
6: Saat 14'te Sulu Şütin Abdital'ın 6.0 plus nusqisi yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Şütin Sodi Şehircisi'nin Şinjan'ın özgeçi soğuklarını halgan çağda seti alaysız.
7: Saat 16'da Sulu Şütin Abdital'ın 6.0 plus nusqisi yeniğinizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sulu Şütin Abdital'ı yardım verdi.
8: Saat 17.20'da Sulu Şütin Abdital'ın 6.0 plus nusqisi yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
9: Saat 19.20'da Sulu Şütin Abdital'ın 6.0 plus nusqisi yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
10: Saat 20.20'da Sulu Şütin Abdital'ın 6.0 plus nusqisi yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
11: Saat 22.20'da Sulu Şütin Abdital'ın 6.0 plus nusqisi yeniğinizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkı hemrah bulup ekşip çeniksiz.
1: Sulu Şütin Abdital'ını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunu.
12: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərisxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, naqşa köngül ızhari, qalibdin qalibki ilingan yol. Yıqımlıq naqşı muzikilerimiz bilen qalbınlağı yol ilip, vücudunlağı huzur beğişləş istikirə sənət səhnisi programımızını başladık. Programımızın ortaq zoq alğayımız, mən riyasetçi Hamide Qiyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sənət səhnisi programımızını Bahar Quyaşı namlıq naqşı bilen başlayımız, yaqtırıp anlıqaysılar.

Hürmetlik radyo anlığıcılar, əmdi köngül aramınlağa tağdım etidiğinimiz güzel köylədin Tötpəsil Söygügü Tolsun namlıq Moğulcı naqşa yaxtırbanlıq aysılar.

0: 2027 yılının ahırda koyuludu iken. Murasımda baş icadiyetçi vekiller icadiyet asli maksidi ve tasavvurdun tan bahrimen boldu. Nah meydanda yine öz ara kitap takdim kılış, klasik eserlerini deklamasiya kılış katarlık alayda halkala kanat yaydırıldı. Wangman öz kolu bilen filmin ismini gezip, film işleş grupsuğa bayrak bədi. Hem de filmin icat kılınışıga zor ümit bağladı. Her sahadaki aziz mihmallarının ortak guvahlığı astıda tür resmi kozgutuldu.
1: Yakında Qashqar Osh bivasta uçuş aviyasiya liniyası içildi. Bu Qashqar'dan Bishkekke bivasta uçkandan kiyin Kırgızistan'a barıdığan ikinci halkara bivasta aviyasiya liniyası. Şundakla bu yıl Qashqar'da içilgan ikinci halkara yolucu transport liniyası. Bunundan ilgiri Qashqar bilen Osh otursadaki berişkilişte asaslıqı taş yol yolucu transporti ve növeci ayrıplan almış kıtaynatdı. Bivasta uçuduğun aviyasiya liniyasının içilişi iki cayının çigra halkıgan seferini saatlik katnaş derecesine kıskarttı. Çoğundu aviyasiya çeklik şirketi partiya komitetinin azası, baş buğaltır Huang Liyin mundaq dedi. İlgiri Qashqar'dan Oşka taş yol arkalık katnaş musabısıge 10 saatten 12 saat kiçe vakit getirdi. Ayrıplan almış beriş üçün mü 18 saatten artık getirdi. Hazır bivasta ayrıplan bilen 1 saatli barqıl buludu. Bu soda işleri, sayahat, tukkan yoklaş, emgek mulazimeti ve yolcularının almışıp seperge çıkışıga kolaylık yaratıp berdi. Aviyasiya liniyasının ravan katnışıga kapalatlı kılış üçün Qashqar Laynın xalqara aeroporti her kaysı tarmaklarını bir tutaş pilalab, növetçi aeroplanlarının bütün musabısıge kapalatlı kılış halkalarını retki turguzup, mükemmelleştirip, tamojna, çigra tekşürüş katarlıq birleşme tekşürüş orulları bilen birleşip, tamojnadan ötküzüş, tekşürüş endisini elalaştırıp, arka supsallık məlumatını öz ara tutaştırış, hem türtkü bulup hemkarlaşıp, tekşürüş mekanizmiga tayınıp, portunun katnaşkı kapalatlı kılış önümünü umum yüzlük östürdü. Qashqar Laynın Xalqara Aeroporti Şinjan'nın muhim aviyasiya porti ve garipki içivitiştiki oldunki iğizi buluş süpüti bilen aviyasiya liniyası torunu devamlıq zışlaştırıp, katnaş dairesini kengaytıp, şarık bilen birleşip garipki çıkırış, Şinjan işçide tor şekillendiriş, tarmak liniya bilen hem türtkü buluş, xalqarağı tutaştırıştak stroluk aviyasiya liniyası toru endisini tezden berpa kıldı.
2: İh anı vatan, siz merdanı çıllab tan kuyaşını, seher cimcitkını oyuqatkan kızıl xoraz, siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çap kullurğa merdanı yüzlengen gayet zor ejdiha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp rangdar yögüme resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtumdaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bu sahipimizde Şincan'ın 6 xil davalını sortisidan çıkım kılışta sekund içide becerip oluş əmelge aşkallıqı doğrusu da sözləp birimiz.
1: Abdonum rayon davalını sortisidan çıkım kılışını kolaylaştırış islahatını umum yüzlük ilgiri sürüp, rastçot beceriş önümünü östürüp, 6 xil davalını sortisidan çıkım kılışta sekund içide becerip oluşunu əmelge aşırdı. 2025 yılının ahırgıca Şincan'da çıray tonutup çıkım kılış bilen kaplanğan tepi doğru aparati 4102'ye yetip rastçot sonması 4 milyar yuandan aştı.
0: Abdunum raylıq davalanış kapaleti idaresi közütüp ölçeş ve elektronluk rastçot kılış merkezinin muavin Ali Enjineri Li Haybin Abdunum rayının davalanış sortisinin kolaylık hem tez çıkım kılış sistemisinin derecesini östürgenliği. Kesellerinin 6 türlük davalanış sortisinin çıkım kılış usulü de 3 sekundun 15 sekund kışa rastçot kılıp boluşunu emelge aşırgallıkını tonuşturup bundan dedi. Çıray tonutup çıkım kılış, bir kod bilen çıkım kılış, köçme çıkım kılış, inavet çıkımıdan ibaret 4 xil çıkım kılış şekli asası da tukalla hisabati, ortak paydalanış şekli de çıkım kılış mulazmet dairesini icadi kengaytip, davalının soğurtsızın çıkım kılışının 6 türlük toplanma mulazmet sistemisi berpa kılıp, amını davalının soğurtsız ıslahatı elip gelen kolaylıktan behrlendirdik.
1: Hazır, çıray tonutup çıkım kılış kespa arkalık, kimlik yok ahvalda köp kıl muhitta rastçot kılgılı buludu. Bir kod bilen çıkım kılış vakti 15 sekund işçige kıskardı. Köçme çıkım kılışta yan telefon arkalık, tordu numar algılı hak tapşırgılı buludu. İnavet çıkımı kılışta bankı inavet bergen somma asas kılınıp, aval davalanıp, kin hak tapşırılıdı. Ürümçi şehirdeki çoğun doktorhanalarda türlük çıkım kılış şekli kesellerinin davalanışını tekimi kolaylaştırdı. Abdunum raylı halıq doktorhanası hak iliş rastçot kılış

yaşını, səhər cimcitliğini oyğatkan kızıl xoraz. Siz pelekti pərbaz kılıp, dəvr boran çap kollarga merdani yüzlengen gayet zor əjdaha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengar Büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincang Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

0: رادیو خبرلر مرکزی اویغورچه اونیورسال رادیوسی.
1: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгырт универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртүдә.
0: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
1: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәтчилек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сөз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
0: Тамак үстиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиҗам картинасы. Tamak ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vakit gidiyordu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp rangdar yögüme resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yüksel'e vatan Şincan. Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bu sahipimizde Şincan'da kişi beşiği doğru kelirgan ten terbiye meydanı kölümü 3 kvadrat metreden aşkallıkını tanıştırımız.
1: Ten terbiye meydanı umumi halk beden çeniktürüştün asası vasıtısı. Şundakla halk durmuşu bəxtinin mühim ölçümü. Yakında Abdunum Rayluk Ten Terbiye İdarisi 2025 yıllık Şincan Uyghur Abdunum Rayonu'nun ten terbiye meydanlarını statistikalık tekşürüş, sallık məlumatını ilan kıldı. 2025 yılının akırıca bütün Şincan'daki ten terbiye meydanlarının umumi sani 94.900'ge yetip 2024 yıldaki seliştirganda 6.100'e sap köpeygen. Kişi beşiği doğru keledigan ten terbiye meydanı kölümü 2.88 kvadrat metreden 3.101 kvadrat metreyi örlep, tunca ketim 3 kvadrat metrelik çoğun ötgelini büsüp ötgen. Bu, Şincan ten terbiye eslihalleri kuruluşunun süpetini östürüp, ünümlü aşırış umumi halkı nep yetküzüştek yeni tarakiyat baskıcıga kadem koygalıqıdın direk beridu.
0: Meydan sani mukim eşiş bilen biller təminləş qurulması sicil əlalışıb, xalq turmuşu yönülüşü texim roşalləşdi. 2025-ci yili yeniden köpəygən meydanla işçidə, ammanın künlülük bədən çeniqtürüş ehtiyacı yıqıllaşdırılğan, umumi xalq bədən çeniqtürüş yolu asası küçkü aylınıb,

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimi çolalınıp, randar yögümü resim kebi manevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, randar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bu sahipimizde devlet dericilik gayri maddi mariniyet mirası vekillik türü en enevi paxta tokamıçılık hüneri varisi Mehmetcan Tursun bilen tanışımız. Yakında Peyzavat Nayas'ın Kızılboyu Bazarı Cuvuçi kentideki bir dikkanın hulüsüde çek kılgan tokuş maşinesinin avazı kadimi koşakı okşaş ritimlik yangırdı. Mehmetcan Tursun hulüsüde yağaç rekt tokuş maşinesinin aldığı oltırattı. Muka kadak baskan kollarda dırıldap, appak paxtı yipla uyaktın buyakı ötüşüp, tokulup, asta asta rekt partisi aylandı.
1: Mehmetcan, devlet derecilik gayri maddi medeniyet mirası vekillik türü enenvi paxtı tokumucilik hünürünün varisi. Onun ayak astırgi bu yer Teklimakan kumlıqının çetigi caylaşkan. Nami, yırak yıkınğı taralgan ela sifatlik paxtı işlep çıkırış rayonu. Özgece kelimat ve tuprak ela sifatlik paxtı talasını yetiştirip çıkan. Onun talası uzun, yumuşak, rengi ap-ak bulup, şu jayının paxtı tokumucilik hünürge varislik kılışını evzel tabi şarait bilen temilligen.
0: Cungunun en-envi tokumucilik hünürünün tarihi uzun. Şincan, kevez baldır terildiğen rayon buluş süpüti bilen paxtı tokumucilik tarihi uzun. Mehmetcan'ın paxta tokumuçuluk hüneri cemaatinin varislik kılıçının kelgen. 15 yaşkı kırgen yili o ata buğusunun muksini koluğa aldı. Darısı Tursun Musa 16 yaşında hüner ögünüp, bütün yürüyüşlük paxta tokumuçuluk hüner sənət tertipini pişik ilgilegen. Ömürde kol bilen tokuşunu davamlaştırıp, netçi 10 şagird yetiştirip çıkan. Darısının söz hareketi ülgü körüstüşü bilen Mehmetcan Gülçekiş, Fangşen, Güeyşen,

0: Denizi'de hava bulutluk. Temperatura 13'den 27 Celsius gradı çıkıcı. Sancı'da hava bulutluk. Temperatura 13'den 28 Celsius gradı çıkıcı. Kumul'da hava bulutluk. Temperatura 10'den 30 Celsius gradı çıkıcı. Turpan'da hava bulutluk. Temperatura 20'den 35 Celsius gradı çıkıcı. Körlü'de hava bulutluk bulup kin eçildi. Temperatura 17'den 31 Celsius gradı çıkıcı. Aksu'da hava bulutluk. Temperatura 16'dan 31 Celsius gradı çıkıcı. Atış'ta azrak yağmur yığıp, keyin hava bulutlunudu. Temperatura 16'dan 32 Celsius gradı çıkıcı. Kaşgar'da azrak yağmur yığıp, keyin hava bulutlunudu. Temperatura 16'dan 31 Celsius gradı çıkıcı. Xotan'da hava bulutluk bulup, keyin azrak yağmur yağıdı. Temperatura 19'dan 32 Celsius gradı çıkıcı. Ürümçi'de hava bulutluk. Temperatura 13'ten 25 Celsius gradı çıkıcı boludu. 3-4 bal şimal şamalı çıkıdı. Uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip, sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi, milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmaqda.
2: Vatan, minin ailem.

0: programımızın mülazimet prensibi. Yakında Bingtuan Adliye İdaresi, Bingtuan İhtibak Komiteti Katarlık Tarmaklarının yetekçiliği de Bingtuan Ali Mektepler Kanun Yardımı Pidayla Mülazimeti İhtibakı Şeyhanzı Daşyosu da kuruldu. Bu İhtibak Mektepler ara tosukunu buzup taşlap, kanunşınaslık baylıkını biriktirip, Bingtuan'daki Ali Mektepler'in kanun yardımı baylıkıdan ortak bəhirliniş, birleşip hareket kılışıga türütkü buluşunu maksat kılgan.
1: İttifak kuruşka Şeyh Hanzı Daşö başlamçı bulup, Tarım Daşö, Şincan Siyasi Kanun Şöyeni Katarlık 7 Ali Mektep ortak teşebbüs kılgan. Bu, amevi menfaat karakterdeki kesipleşken pidayla mülazimet teşkilatı. Şunakla, devletin kanunçılık kuruluşu pidayla mülazimeti hizmeti doğrusudaki talepini emelileştiriş. Ali mekteplerinin kanun baylıkını biriktiriş, emeliyetini çoğunkurlaştırıp, adem terbiyeleştiki konkret hareket. Tehimi muhimi, kanunçıl Bingtuan kuruluşuna küç koşuştaki muhim tedbir. İttifak, yaş pida ilanı asası katlamı çoğunkur çöküşki teşkillep, ammini kanunun meslehet biriş, dava namini vakaleten teyyarlaş, dava tertibinin ötküzmeyi müresse kılış katarlık del cahide mülazimet bilen teminleydi. Şunun bilen bilen, mektep bilen yerlik masaşış mekanizmini orundurdu. Yaş okuguçlarını halkın nefiyat küzüş mülazimeti davamında kanunçılık itikadını çıngıtıp, kattık sınaklarını öteleydiğen maharet yetildirişki yitekleydi.
0: Bingtuan Ali Mektepler Kanun Yardımı Pidayla Mülazimeti İhtibakının kuruluşu Bingtuan'ın kanunşunaslık mağarıpı bilen amvi kanun mülazimetinin çoğunkur yuğurluşunun yeni baskışka kadem koyup Ali Mektep baylıkı bilen cemiyetinin ihtiyacını tutaştırılan mühim köyrük berpa kılgallıkıdan derek berdi. Bingtuan Adliye İdaresi amvi kanun mülazimetini başkuruş başkarımızının başlığı Diao Guangchao İttifakının kuruluş yığınığa katnaşkanda mundaq bildirdi. Bingtuan'daki Ali Mektepler'nin emeliyet arqılıq adam terbiyeleş bilen, cemiyetki mülazimet kılıçtan ibaret koş çaklık kozgıtışını zor güç bilen kollap, yaş okuqıçlarını kən zeminde, kitaptaki bilimlerini emeliyet iktidarıga aylandırıp, alahidi kişiler topuğa mülazimet kılıç davamıda kanunçılık hissiyatını çoğunkur yıldız tart kuzuşkı yetekleyimiz. Mektepler ara almaştırış, öz ara örnek eliş ceryanı da ilim nezer dairesini kenaytıp, kesbi asası puhta, ictimai mesuliyet duygusu küşlük, münevver kanuncılık ıhtısaslardan bulup yetiştirip çıkımız.
1: Yığında Bingtuan'ın kanun yardımı pidayla seferi faaliyeti mas kademde başlandı. Yığından keyin Bingtuan'daki Ali Mekteplerinin kanun yardımı hizmeti muhakeme yığını ötküzüldü. Yığınığı katlaşkan rehberle, alımla Bingtuan'daki Ali Mekteplerinin kanun yardımı hizmeti tecrübeleri, mesele ve kelgüsüge nezer selişini çörede fikir almaştırdı, muhakeme elip badi.
0: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mülazimet prensibi.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak tayarlışımızda kançalık vakit gidiyordu?
4: Şalının görüşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısından günüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat. Şoklu mayısından meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkhanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
2: yemeklik ısrap kılgınınız köp miktardaki vak

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavat kübülüp 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdiki öyge seliştirğanda mehmanxana güllikke texim uçoğ. Yataq öyü texim uçoğ. Tepsilatını 0991-2505 telefon kılıp sürüştürün. Şincang İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şincang Radyo Televizya Stansı'nın Solution Update'ın 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
2: Solution Update'ın 6.0 Plus nusukasının haber sahip isken aydıldı.
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
2: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özünü kuturulüldü.
1: Sağlamlık görsetmesi gümani paraşlarınızı tüketildi.
2: İşki uğrulaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
1: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
2: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı görüleysiz.
3: Solution Update'ın 6.0 Plus nusukasının hem Türkülük sinema mezmuları sarkıl.
4: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukapatka eriş pırsızdınız ben.
3: Yoklumudun ötsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiniz. Yakşı sokaklarga almıştır alaysız.
4: Solution Update'ın 6.0 Plus nusukasının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
1: Şahısı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıca süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gepilen has çoğun film işle alaysız.
4: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydi. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
5: Solution Update'ın 6.0 Plus nusukasında halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
2: Şincan Radyo Televizya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bivasit görsüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
5: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şincan'ın Allah'ıydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
2: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
1: Şincan Radyo Televizya Stansı Solution Update'ı 6.0 Plus nusukası turmuşunuzu rengarlık doldurup, seferinizde hemra boludu. Herkes app pazarları olma app pazarından Solution Update'ın çözü.

0: Amma üçün əməli iş qılıb biriş.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar, bu sahibimizde iki caydaki sot mahkemesi rayon halkıp hemkarlaştı. İcra kıldırılığı için nakt meydanını qarız qaytırdı degen məzmunda qıtıladı buludu.
0: Yakında Çöçek Şehirli Xalq Sot Mahkemesi, Şixo Şehirli Xalq Sot Mahkemesi bilen ziş maslaşıp, yukarı önümlü hemkarlaşıp, Lavuzda turmağan bir icra kıldırılgıcının dilo pulunu toluq ada kılışıgı türütkü boldi. 2025 yıl 1. ayda Çöçek Şehirli Xalq Sot Mahkemesi, Can X bilen Van X'nin qarz macerasını kanun boyunca sot kılıp ayaklaştırıp, Van X, Can X'ke 10 000 yuanını kaytırış doğrusu da hüküm çıkardı. Lekin, diloga hüküm çıkırılgan deyinkin, Van X bilen alaqlaşkılı bolmadı.
1: Dilo, icra kılış tertipigi kirgende sot mahkemesi

0: قانون بویچه وان ایکس که مال ملک نی معلوم قلش بیرقی قطرلک علاقدار حجتلرنی پشتیدن اوتد وان ایکس تابشوری ویلیش نی بر دکرت قلدی وان ایکس نی نامدا اجرا قلغلی بولادغان هیچ قانداق مال ملک یوق اونون استیگه او ازاق مدت اجرا قلشتن اوزنی قاچوریب ازدیریگی بولمغاچقا اجرا قلشقی بیرقدر زور توسالغو ایلیب کلیب دیلو نی ترتیبنی آخرلاشتیریش حلقسیغا کیرگیزیشگه توغری کلدی شونون بیلن بیللا سوتچی جان ایکس که قانونی چشندیریب اونونغا وان ایکس که علاقدار مال ملک یب اوچونی توپلاش تکلیفینی بردی
1: 5 ayının 16-ci günü Jang Ikis Wang Ikisning Shexu shahri tavalligida ishganligini bilib, Chöchek shahri xalq sot mahkemasi ijro idorasiga yib uchini inkas qildi. Chöchek shahri xalq sot mahkemasi boshqa joyda ijro qilish bo'yicha hamkorlashish tartibini darhol boshlab, delo ahvoli, ijro iltimos talabi ham aloqador xizmat o'rinlashtirishi to'g'risida tafsiliy fikr almashtirib, mas qadamda qonun bo'yicha majburiy chaqirtish nomini yetkizib berdi. Ham Shexu shahri xalq sot mahkemasiga majburiy chaqirtish xizmatini qanot yoydirishga hamkorlashishni havola qildi.
0: Shexu shahri xalq sot mahkemasi ijro qilish kuchini taqsimlab, Wang Xisni qonun bo'yicha sot mahkemasiga majburiy chaqirdi. Chöchek shahri xalq sot mahkemasining ijrochi kadr saqchilari Shexu shahriga berib, keyinki bir taraf qilish xizmatini qanot yoydirdi. Өткізіп беріш, өткізіп еліш yolida Shexu shahri xalq sot mahkemasining kadr saqchilari xizmat doirasini kengaytirib, Wang Xga qonunchilik tarbiyasini berib, uningga ijro qilishdan o'zini qochirish, kuchga ega qonun hujjatida bekitilgan majburiyatini ado qilishni rad qilishning qonuniy oqibatini kaskinlik bilan uqtirdi. Qonunning cho'chitishi va kadr saqchilarining savrchanlik bilan nasihat qilishi natijasida Wang Xis qarz qaytirish majburiyatini ado qilishni xohlaydiganligini bildirib, naqd maydonda barliq nisi qolgan pulni bir qaytimdalik qaytirdi.
1: Bu deloni yuqori unumlik ijro qilib oxirlashtirish ikki joydagi sud mahkamalarining rayon xalqaga hamkorligini cho'nqirlashtirganligi, ijro qilish xizmati birikmi kuchini mujassamlaganligining jonliq amaliyoti. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamaqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamaqni pakiz yeb, eşib qalgan bolsa elib alaylik.
2: İqtisadçıl və tijashçı bolub, əşəmətçilik qılmaylik. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylik.
3: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq israf qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylik. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlanın.
3: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamaqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamaqni pakiz yeb, eshib qolgan bo'lsa elib alaylik.
2: İqtisodchil va tijashchi bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yeni stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulg'i bo'laylik.
3: Tamaq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtcham partiyamizi. Tamaq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.
2: Thank you.
1: qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programimizning mulozamat prinsipi.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Hürmetlik radyo anıgıçıla. Şinjan radyo televiziya stansının munbet proq programmasını anlaşanlarını qarşı alamız. Mən Pərhad Ömər.

Kadirlik dostlar, bu kıdımlık programımızda tüvendeki mezmularda altış birimiz. Gülün vatkan yazı kentlerge nezer sahipimizde Ürümçer, Midun rayonundaki köktat çıkıdığan caydın bir basit setbiliş üç tarafının ortak payda ilişkini şaşırdı. Niyan ayısının salgızak iyisi Şinping kenti tüyü bakmıcılıkın terakki kıldır deydigen mezmular deyik tanıladı bulut. Kaltıs bir iş mahirleri sahipimizde Toksun ayısının Golbu iyisi Şor kentideki Linhay Bağ Orman Köçet Bazı'nın mesulü Şi Sənmin çöllükünü güldüğünüzü aylandırdı deyken mezmun deyik tanıladı bulut. Yezi ilgiliki yeza dehkalarga alaklar uçurları sahipimizde memleket boyunca yazlık ağaçlıkının setviliş avat mezgili başlış alıp durmakta. Hazır asaslık ağaçlık işlep çıkarılan rayonlarda buğdayının er kilogramının setviliş oturcu bazı 2 yuan 5 mu bulup, devlet ilan kılgan her kilogramının en tüven setviliş bazı 2 yuan 3 mu 8 pun seviyeden yukarı buldu. Bütün Şincang buçta tonji cungiyi tibabatı doğruları, milli tibabat doğrularını aklı iktidarlaştırıp işlep çıkırış bazısı, işlep çıkırışı kiriştirildi Katarlı uçurlarına aldınız. Radyo Anguçla. Programımız Şincang Radyo Televiziye Stansı'nın yanı taratku, Sılu Şitin abonçları terimini aldı maskademle anlatıldı. Hem de her vakit kaytırıp anlığılı buludu. Hem de deyiktanla programımızın tepsili mezmunları da bulsun.

Bu mezgilde tan emdili yürüyüş bilen Ürümçeri Midun rayonunun Çangşenzi bazarı Gumudi bazarıdaki köktat parniklerde köktatçı dehkalar köktatlarını yığışkı başladı. Nahiyeti tezla küçük bağlam kılıp bağlangan küzlük vəsəy, yuv vəsəy, palek, yuv məsəylər, səhərdeki şəbnəm tamçıları və tuprağının hidi bilen süzük xaltlar kaçlandı. 4 saatten köprek vaktin ki yeni köktatlar lil kaçlanan taksimle yetküzüş otomobili kozgulup 10 kilometre yıraklıktaki Midun rayonunun neft kimya kutusu karab puşkandek yürüp ketti. Kuzupu'da Şincan, Yüşin, Venda, Sodi çektik mensuliyet çirkinin hizmet kadınları oranmalarını tekşürüp her bir bağlam köktatının yeni buluşuğa ağalarının düştü tamak yetişiki dahil yetmezlikige hakiki kapalatlık kıldı. Saat del 11'de Neft Kimya Koç Başkanımız

қарнықтығы, Джаруй, Джашиян, Гуанмин қатарлық 7 мәхәлді бірлі вақытты дегідек, яйманы құраштыруатқан, қаразы құрыс қоған авасыла аңланды. Көктат яйымыз ағалар бейнасының астыды пайда болды. Төт қыл көктат су өтмәс рәк епілған яйымығы рәтлік тізілған еді. Джаруй мәхәлі нефт химия 15-ші районы ағалар олтырақ районыки көктат яйымыз алды ұзын өтірет болып кеткен еді. 66 yaşlıq ahala Van Jilin yaymanın aldığı kelip kolun sozup yeşil yupırmaqlı kök tatlarının yupırmaqlarını çimdi baktı. Barmıqığı muzdak nemlik uruldu. Asta sundırvi diye kök tat sapkudun sungan çürük avaz anlandı. Van Jilin her bir kıl kök tatının her birinin içki küçük bağlamdı aldı. O mundak dedi. Kök tatlar yeni bu kök tatını pırız bir kıl top pırık kilodu. Kök tat yakışken Talla şacetsiz, kalganç alsak bulu diken. Mahalledeki pidayılar çeddesliklen iğrılıkını ölçep, türge ayırıp, haltı kaçlap ahallerini toktumay mulazmet bilen temin edi. Baha taktisindeki sallardın hakikaten erzalıkını bilgili bulattı. Palik'nin her kilogramı şiküyen, yu meseyi ve küzlük meseyinin her kilogramı üçüyen. Yu bezeyinin her kilogramı üçüyen 5 mol bulup, bazar bazının 15%'ın 20% kişi erzan idi. Bazı ahallar, nemiş bunç itibar birisler, deyip sorganda fidayılar, işlep çıkılgan caydın bir vasit. İstivalimiz, setivalimiz, deyip cevap verdi. İşlep çıkılgan caydın bir vasit setivilişinin sebebini 4. ayının 5'inden başlayıp sözleşki doğru kilodu. Şincan'ın Yüşün Vendaz oğlu çektik mesuliyeti şirketin mesuliyeti Hoci için nefit kimiye koç başkarımızdan gelip yardım sordu. O mundak dedi. Biz koç başkarımızın dairesiz seçin ilgiri sürüş pahaliyetini kanat yaydırmak çiğdok. Lekin eşkandak yakış amal tapalmadık. Şu çağda nefit kimiye koç başkarımızdaki her kaysa mehaller amının arzusunu rədik durguzgan da Nurgun yaşangalarının kolaylık köktat seçbilişki bolgan ihtiyacının en tayin küçlük işkerlikini bildi. Şunun bilen, koçu başkarımızı başlamcı bulup karkan bilen birleşip, yezgilik mesulatlarının süpet bir hatarlıki kapalı tıklış aldığı şartı da bir vasıtı yakın etraftaki yez bazarlarına verip, yezgilik mesulatlarını sitip aldı. Bunlar bulan daha kök tatçı dekkalları köp pul tapalı etti. Ahallar az pul hacle etti. Taksimlep 73 karkanları yani hiridar menbesini köpeyt etti. Üç taraf ortak payda ilişkinin yip halkısı ahalar binasının astıdaki köktat yayımları da aynı şıkı başladı. 4. ayının 16. günü tonç günü sınav edip verildi. Nefit kemiye koç başkanımızdaki 7 vaktlik yayımı oranında cemi 4000 kilogram köktat setildi. Uzaktan bu yan Şincan, Yüşün, Venda, Sozi, Çek, Mesuliyet, Çirkiti, Talla, Bazırı'da təsiz kılıngan, dekkalarına yardım veriş, halkı nepket küzüş köktat təminat noktası mu Nurgun ahalını gelip kıldı. Şu günlük ticaret zomisi 5000 yuandan aştı. Yaşayan mahallesinde yeni bir cimcidli iş kıldığan koşum var. Mahallenin hizmetçileri ve pidayılar herkes kolaysız bir neç aillik yaşangan kişiye köktat yetküzüp verirdi. Okşaşla İllik mihir muhabbet yana Guangming mahallesindeki koridorda mı yetküzüldü. İşik çekilgen ehval sorgan avaz, yaşanğalarının külkü avazı Çin sayının kuşaydı bilen arlaşıp koridoruna bir alğan idi. Üzüştün set tüketkice 6 saatki yetmegen vaqtta bir meydan Çin sayının mikro aynışı şaştı. Nefit kimiye koç başkarımız partiye hizmet komitetinin mavun şucisi İş başkanımızın müdiri Li Yao mundaq bildirdi. Halk turmuşu ihtiyacını sizel çoğun kurulaştırıp, işlep çıkış bilen setişini odullaştırış, endiyesini üzlüksüz mükemmelleştirip, tıpıraqının kuşuyla adlaşkan teknik köp yeni yezgilik mesulatlarını mahallige, ahallarının öylerine yetküzüp, üç taraf orta paydı ilişinin yep kalkısını kaynam taşkalık içi de sicil aylandırmış.

Bu yıl Şünçay'da Şingpin kentinin kent kolektif tüyü bakmışlık türü resmi emeliyleşip başlandı. Türün algı silistiş ceryanda kentçiki komiteti ilmi bekiş, ölçemlik başkuruşta çığın turup, ölçemleşken yen bir iş, inçkileşken başkuruş perviş kılıç, yokumdan daimlik aldığını ilişin umumyüzlük emeliyleştirip, tüyü türk top kurulmasını sicil elalaştırıp, köpeytiş perviş kılıç hizmetini köngül koyup yakşı işledi. Tögelerinin yetilişi yakşı, türü top sağlam, mukim bulup, kesip terakiyat asası özlüksüz puhtulandı. Hazır del tögü yunu yığışının avat mezgili bulup, bazdaki tögelerinin süpte ala, tögü yunu talas inçke uzun, bazar rekabet küçük küçlük. Dövete, ala süpetlik tögü yunun her kilogramının seyirveliş bazı 40 yuvendin 50 yuven güç bulup, kuramığı yetken bir tögedin yılgı 3 kilogramdın kilogramıca tögü yunu avgıl bulup. Tögü yuvanı yığışla kent kolektifinin kırmını 10,000 yuvenge yakın aşırdı. Paydası mokum boldı. Kırmını uzak ünümlük aşırışını çıkartırış için Şingpin kenti tögü yuvanı yığış, trik alette kodandan çıkırış, tögü sütü işlep çıkırıp setiş birleştirilgen 3 bir gevleşken kırmını aşırış endisinden planlap, kadem bazkuşku bölüp yolu koyup, puht kademlen algısıl ciddi. Nöbette bir kılvatkan tögü sanı 30'dan 60 köpeydi. Yağının köpeygen botlak 30 bulup sani hesilap açtı. İsabın işçiye tögünün koltandan çıkılış devriliki 12 aydın 18 aygıcı bulup, bir tögünün setleş bazısı 8000 yuvendin 10000 yuven geçişken. Tuncu Türküm'de koltandan çıkılıştı kırımının 150000 yuvendin köpeyek eşimil çarlengen. Kent, hinki mezgildi montizm yol arkalık tögü üstünün yığış, setişini bir tutaş kanat yaydırıp, kırımının aşırış yollarını yanımın kenar etişini planladı. Tögüstü bazırda her kilogramını seyit veriş bazı 60 yuvendin 80 yuven geçip oldu. Külem zor aytırılıp işlep çıkırış kıldarı közlügen nişanı yetken deyinkin, yılgı otri hesap bilen kırımını 200,000 yuvendin artık aşırılı buludu. Köp hıl kesipler mas küçep kent kolektif hısadını özlüksüz zor aytırdı. Niyen ayısı Salguzek yesi Şingpin kent partiye yatıksının şucisi Mehmet Ali Metsaydi mundak dedi. Bunun ikimiz davamlık tögelerini yakışı bekleyip, külemini kenaytip, has bakmışlık kesbini küçeytip, kent kolektip, igilikini zorayıp, kent ağalarının kırımını aşırışı törtkü bulup, yez kentlerini güllendirişki küçük hoşumuz.

0: Kaltız Beyiş Mahirleri.
1: Radyo anıcılar. 5-nji aýdan buýa Toksun nahiýesiniň Gulby ýesi Şor kentindäki Linhay Bagurman köçet basyndaky 100 mo ýerdäki çoklug bir-birläp ejilip, şu jaýdaky amma we sirtden gelgen saýatçylar aram alýan, seýli saýat kyldygan Wanghong daka kyldygan kyzyk menzilgahka aýlandy. Bugünkü Kaltys Beýiş Mahirleri sahibimiz köpçülikke Linhay Bagurman köçet basyndaky mesuly Şi sen minnin kakas çöllükünü gül deyinizge aylandırgallık hikayesini sözlep birimiz.

Yakında Çoğur kentindeki Linhay Bağ Orman Köçet bazısı durup, bağdaki poreklep eçilgan güllerge karap, bazı mesulü Şi Sen'in çıraydın kuşallık çilbilendi. O mundak dedi. Üçüncü aydın başlap bu yerde güller üzlüksüz içildi. Körküm gül, Yüye meydin çoğlukça hemisi içildi. Hazır Şavli gülümü içildi. Altmış dört yaşlık Şi Sen'in bu toprak planın kütseniş vatkınığı 10 yıl boldu. 10 yılda o ilgiri 10 milyon yuvendik artık ziyan tarttı. Yetiştirgen 100 modun artık yerdeki gül giyahları yukur temperaturda kurup ketti. İlgiri bu oranda Adem bu ikiledigen Dalihua gülünün sunup ketkerlikini körgen idi. En destekli köçet yetiştiriştin gül giyah üstürüşkü özgürüşkice yine tamaşa kılıç bilen doğru kışıltış birleştirilgen hoş ünümlük terkçılık endisi üstüde izlenişkice meyli kaçallı bu bakı kırsın Şi Sen'in hem işe itizlikten ait aldıraş işleydi. Nem için baştan ahır vazgeçme geldik sorulganda o külüp durup mundak dedi. Muşunun kızıkı men üstürgüm kilidu. Bu kızgılıkı ve kayserlik egitayını Şi Sen'in mağlubiyet savaklarını az dayıl kayda azlap, fikir yolunu özlüksüz yığılıp sırkı çıkıp tekşürüştü buldu, ögendi. O, nahit tezi toksunu gül öztürüşte çıraylık nılı közlüsü bulmaydı kallık. Cesmen çıdamlık sorularını tepip, şu cayının kilimatı ve tuprakı masalışı alaydıgan kılış gerektiğini tonup yetti. Kayıt tekşürüp tetkit kılış tallaş arkılık, o nazırını iqtisodiy ünümü yukarı hem tamaşa kılış hem doğruluk hoş kımmetki ige gülgiyahların karattı. İlgiri Cüsey Öztürüş bilen Irak yıkıngı dağınlık bulgan Şor kenti Manşun'da kılıp Şi Sen'in terapidin az azdın toksundaki gül denizini dalga akıladığan kızık noktaya aylandı. Şi Sen'in memnun bulgan aldımındak dedi. Bu yıl çoğuluktan şikayetim teyredim. Sulya yopu kışlatkenden kiyin temperatura yukur bolgaşka içiliş mezgilini uzartkılı buludu. Aldın kıtım teriş emdil ahırlışıga kiyin ki kıtımlık terişini başlayman. Köpçülükten huzurlanış vakti tekme uzardı. İçiliş mezgilini uzartıdan boğul usul bu yıl 3. aydılı sınak kılınga neydi? Körküm gülüge parnikti mayısı yetiştiriş bilen etizgı köçürüp tikişini növetleştirip oralaştırış usulü kolunulgan bulup bir kıtımlık güller tozup kese yen bir kıtımda küç ola pureklap içilirdi. Umumi huzurlanış devrilik körnerlik uzraydı. İzdenişki amrak Şi Sen'in gülgiyah üstürüş teknikisini yaklaşık yoğun bölüble kalmay, bakçı rayonun yandaş eslerlerini tekmü köngül koyup mükemmelleştirip sayacılarının sayılı kılıç tesiratını alalaştırdı. Bu yıl et yazda o bakçı rayonu alayten menzir eslerlerini seplep yığı güllerini oralaştırış ve tamaşa kılıç hareket liniyesini köngül koyup pilallap gül denizi menzirisini tekmü katlam toyğusu iki kıldı. Şundakla sayacılarının süret küçüşüp daki akılışını tekme köp el asupetlik menzir bilen temin edi. Gül deyinizi avatlaşıp şu cahidiki amının yıkılışını

Etraf çıkı oruluşu önümlük türkü bu oldu. Baza yıl boyu şor kenti hem etraftaki kentlerinin kent ahalların işleşki kabul kılıp vakti karab iş hakkı bir iş tüzümünü yolu koyup yer retleş maisi yetiştiriş perviş kılış bakçı rayonu tazlıki sayıcılar mulazmet katarlık nurgun iş oranını öz içi algan bu kent ahalarını işki aldı işle pul tipiş ayıstıklarının haldığını haber ilişkinin her işkilisiki dahil yetküzmezlikini işe aşırdı. 4 yıl köngül koyup yetiştiriş arkalık şisemin öztürgen çoğuluk bu yıl resmi cümleyi doğru materyalı sübdülü sırkı setildi. Bu onu uzak meblağ siliş mezgini başını geçirip ahir paydı iliş mezgini kütü algalıkını direk verdi. Lekin şisemin izdiniş kadimini toktu koymadı. Bu yıl o yana Bayhani sınav tarihçisini öztürüp Bayhani'nin toksunluğun yaz pesildeki kilimatı maslış alaydıgan maslış almaydıgalıkı karap bakmakçı oldu. Sınav tarihçisini öztürüş mavkiyatı olsa öztürüş külümünü yanıma genel için oyledi. Çünkü Bayhı yana huzurlanğılı doğru oranı işletkili buluduğun şikil rol oynaydıgan hususiyetki iyi idi. Şisen min mundak dedi. Bugün gün bu yerde çoğuluktan başka yana Şavlikwa, Sencavmi, Katarlıq, Tamaşaklılığan Nurgun Gülgiyat sorduları bak. Okşaş bulmağın pahasılda okşaş bulmağın gülleri içildi. Sayacılar kilip gülünü körgendin başka, yine teştekte öztürülgen güllerini tallap setifilip öyge eğilip getirdi. Hazır o, 600 moğuluk bazını omum yüzlük terakki kıldırıştı, tezrici pilalavatıdı. Növetleştirip diriş ve parnikli tenşeş tizgiler arkalık 3 pesildi gül buluş, 4 pesildi menzir buluşunu asasi cihetini çıka aşırıp her yili etrap ve sırtın kelgen sayıcıların 10 mı adem kıytımdan artık celip kıldı. Teşvik kılış, ikim celip kılış yollarını kenetiş için Şisemin yana yeni taratıklar bilen teşebbüskarlık bilen uçraştı. Kıskısını planlaş ve işleşti özlükünün ögünüp torda gül deniz menzirsi ve özgücü gül giyak kespini tunuşturup təsir küçünü sicilik kena etdi. Şisenmen 10 netçi yıldın bu yankı çın duruş ve kızgın söyüş arkalık yenil genigi tən bermeydiğen arzuğu intilişki cüret kıldığan köreş gayreti bolsula çöl cezirde güllerini porak iletip içil durguli bululgalıkını ispatladı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyghur Universal Radyosu açlıkını tijeşte monolarını eskertti.
1: Tamakni ilmi buyurup sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap eşip kalgan bolsa elib alaylı.
0: İqtisatçıl ve tijeşlik bulup eşemeçlik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
1: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhtcamı partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit gedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat getirdi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyghurcha Universal Radyosu.

Dövlət Açlıq və Maddi Əşyə Zapas Saqlaş İdarəsi yıxında mundaq dedi. 2026-cı illik yazlıq açlıqın set veriş avat məzgili pat ardı başlandı. Növbətdə hər qaysı caylarının tayarlıq xizmətləri bitdi. Küzgü buğdayının set veriş miqdarının 100 milyon tonu ətrafıda buluş mölçərləndi. Dövlət Açlıq və Maddi Əşya Zapas Saqlaş İdarəsi Açlıq Zapas Saqlaş Məhkimisinin məhkimi başlıqı Lo Shou Chuan tunuşturub mundaq dedi. Yazlıq açlıqın avat məzgildi set veriş 5-ci ayının axırdan başlanıb, 9-cu ayının axırda axırlaşır. Orulaşdırış qasaslanğanda bu yıllıq yazlıq açlıqın yığıbiliş vaxtı bulturqıdın bir həptə ətrafı keçikken, Xubi, Sichuan, Qatarlıq çaylarda yazlıq açlıq andı sandı bazarğı silinğan. Lo Shou Chuan mundaq dedi. Dəsləbki təhlilimizcə buğdayının avat məzgildəki set veriş miqdarı 100 milyon ton ətrafında bulub, olsulunun təxminən 70%-ni igiləb, aldınqı ildəki bilən asasən tənlişidir. Hazır asas qışləb çıxırış rayonda hər kilogram buğdayının set veriş oturçı bahası 2 yuan 5 mo bulub, dövlət elan qılğan hər kilogramın ən tüvən set veriş bahası 2 yuan 3 mo 8 punluq səviyyədən yuxarı. Lo Shou Chuan mundaq bildirdi. Кейінгі қадамда yazlıq açlıq set verişinin bütün güç bilen yaxşı tutup, dehqanlarının terğan açlıqını satalayğan buluş, tüven çekini qatti saqlap, açlıq basının muvafiq seviyede saqlanış haqqiqi ilgir sürmiz. Növbette, her qaysi cayları sığımı 110 milyon tonu girilgan yazlıq açlıq set veriş ambiri tayyarladı. Bu, dehqanların açlıq set ihtiyacını kandıralaydı. Biz, bazar nazarat kılışını küçeytip, Şərtki uyğun kililğan rayonlarda ən tüvən set veriş bahasını icra qilish layihəsini vaxtıda qozğutub, tor sırtı, tor set veriş qatarlıq şəkillərini bir tutaş planlab qolunub, set verişini tərtibli qanat yaydırıb, açlıq bazarının muqim yürüşügə kapalat qılımız. Yakında Şinjan İndolan Doğru Gerliği Cumhuriyet Tibabeti Doğruları Milli Tibabet Doğruları Kesper Bahçısı Türü Resmi işlep çıkırışkı kiriştirildi. Şinjan'da nokluk berpa kılıngan Tunci Cumhuriyet Tibabeti Doğruları Milli Tibabet Doğrularını akli iktidarlaştırıp işlep çıkırış bazı buluş süptü bilen türünün emelilişi Şinjan Milli Tibabet Doğruları Kesper'in akli iktidarlaşış, rakamlaşış, zamanı bilişki karab tip özgertişte açkuşluk bir kadem taşlıqalıqın deyerek bir yeri. Şinjan indi olan Cumhuriyet Tibabeti Doğruları, Milli Tibabet Doğruları Kesipler Bakçısı Dikkatli Zamanı Vilaştırış, Akli İktidarlaştırış, Rakamlaştırışı Merkezleştirip, Dövlet Cumhuriyet Tibabeti Doğruları, Milli Tibabet Doğrularını Zamanı Vilaştırış Tetkikat Merkezi, İşlep Çıkırış Yasaş Merkezi, Pen Tetkikat İhtisaslıklarını Toplaş Merkezi ve Cumhuriyet Tibabeti Doğrugerlikli Medeniyeti Taşkı Alakı Merkezini bütün güç bilen berpa kıldı. Şinjan indi olan doğrugerlik payçaklık şirketinin baş direktörü Huang Lei mundaq tunuşturdu. Kesipler bağıtısının işlep çıkırış püskürlerini bir dek Irak'tan kontrol kılgılı buludu. Kontrol kılış merkezi su, tok, gaz, katarlık, energiya serpiyatı, sağlık məlumatlarını her vaxt toplağaçka tahlil kılış əlalaştırış kolaylık. O mundaq dedi. Analiz kılış kolaylık buluş için kontrol kılış merkezi her vaxt yollab ve hatırlab bulunduğun ikin Energiyamızın texmi dəlcaydı təqsimləydi. Hər ili tok tejəş miqdarı 32 milyon 580 min kilovat saat bulub, karbon tötoksinin qoyub verilişi 22 min tonna, paskinusunun qoyub verilişi 20.900 tonna azıydı. Bu tür işləb çıxırışı kiriştirilgən deyin ki, Cumhuriyet Tibabeti doğrular materiallarının Yılğa 5000 tonu doğru ayırıp eliş, dançı doğrudun yılğa 500 milyon haltıdın 600 milyon haltıqıcı doğru ayırıp eliş, tabletki doğrudun yılğa 500 milyon taldın 600 milyon talıqıcı doğru işlep çıkırış iktidarı işğa aşırılıp, bazarının əla süpetlik Cumhuriyet Tibabeti doğruları, Milli Tibabet doğruları bolğan ihtiyacı ünümlük kandırıldı. Dövete şirketin asaslıq məsulatı Yijihau Özbekistan'da tizimga aldırıldı. Кейінгі қадамда Қазақстан, Қырғызстан, Қатарлық, Отыр Асия дәулеттерге тәсір көрсетуді. Кәсіпләр бақсының ішлеп чықылышқы кіріш түрлішіге әгешіп, Шинжаңдыки Тунжи Джунгей Тибабеті дорысы бірді бір түрдеке еңілық яртылған мүреккеп ресіптік бенепші жәвірі ең ішлеп чықылыш линиясыды ішлеп чықырылды. Бұл ел сетіш мәсулат қымметіне 100 миллион юанге пиекалаштырыш пиланланды. Ürümçi yukarı yeni teknikli kesipler terakiyat rayonluk, yeni şehir rayonluk, sanat ve uçurlaştırış idarisi Karxan Mülazimet Merkezi'nin müdiri Wang Xiaofei mundaq dedi.
Karxana işləp çıxırış, kiriş türülüb, işləp çıxırış qıdarı aşqan dinkin, biyo doğurgərlikki biyvas tərək bulub, kəsb zəncirinin yuqır iqindik karxalarının tərəqiyyatı və tüvən iqindik obrot sahasının tərəqiyyatı törtkü bulub. Biyo doğurgərlik qımət zəncirinin otra, ali dərəcilik qarab qədəm taşılışını ilgiri sürüdü. Bu mezgilde altın rayımızın her kaysi cayları da özgeci meyveleri pişip pazarga selinip, bazar ihtiyacını kandırıpla kalmayı, dehkallarının yan çukunu tekme tompa etti. Beyzabat mayısının ol toğrak bazardaki parnikta koğunun kuşiydi dımak urulup turattı. Yapçeşil koğun pileklerde tolgan, yumulak, baldır pişirgan Beyzabat koğulları kişinin iştahasını kozga etti. Bu bir türküm koğun mayısları bu yıl ikinci ayının beşini köçürüp dikilgen bulup, bütün ceryanda parnıkta tücüpler öz türüş endis kolunilip, temitip soğuruş, delcayda soğuruş tekniksi maslaştırılıp, pişiş devreliki zor derecede kıskartılıp da kalmay, yine Beyzabat koğunun süptik kapalatı kılındı. Dehkan, Zahir abla ve onun ailesikler üzüş, ayrış, yeşik kaçlaş plan aldıraş bulup, çehride mol olsul şatlıkı cilivilendi. O mundak dedi. İlgirki yıllardaki gün 15 gün etrafında burun bazarga silindi. Sitvalı sodigerlerine ait köp oldu. Her kilogramın bazı 25 gün etrafında bulmakta. Toksun mayesindeki 8700 mu yeritki küçük ak kişmiş ürük hazır zor kremde pişip pazarga silindi. Bu cayı bivas körüstüp mal setiş bilen tez yet güzüş soğuk saklaş zencirinin koş yönlüşlük türkü buluş arkalık işlep çıkılgan cayının bütün memleketke bivasi yet güzüş setiş yolunu tutaştırdı. 90 Mayıs'ın kol bu yiyesi Kaskır kentindeki küçük ak kişmiş örük seyit veriş noktası da kent ahalları örüklerini toşçudu. İşçiler ayrı bir yaşıklarına kaçırdı. Seyit veriş sodgerleri meyvesini tekşürüp eğirlikini ölçüp biraz çöz kıldı. Tok, tatlı küçük ak kişmiş örükler etiz başlarının tez suratı yığılıp soğuk saklaş zencirisman eşya obrodu arkalık bütün memleketin her kaysi caylarına yetküzüldü. Liyanınlık seyit veriş sodgeri Liu Bao mundak dedi. Küçük ak kişmiş örüktüğün təmi yakşı, tatlılık derecesi yukarı, süpütü mokum. Biz setvelip naayet yakşı bağıt satımız. Yakında Lop Nayes'nin Nava Yesi, Gapa, Arış kentindeki gilas öztürüş baksızı gilas şahları meyvelerge tolgan bulup, şahları kıpkızıl gilaslarga tolgan idi. Bu cayı Meyzao, Leyni, Zavdago Katarlı Nurgun Ela Süpetlik Glas Sortlarını kürgüzüp öztürüp, özgeçü su tıprak baylıqa abzellikegi tayınıp, ölçerleşken, inçkileşken, etiz baş kuruş perbiş kılıçını koşum çıkılığa olsun ilingan glaslarının eti doğuk, təmi tatlılık, süpti esil bulup, kent ıstımalçılarının yak turuşuğa erişti. Glasının pişimi Nurgun sayacılarının bakçığı girip, sehra glaslarını üzüşünün kuşalıqını çöküş şekilde iz kılıçkı cəlip kıldı. Sayacı Mükerrem Yasin mundak dedi. Bu yerinin gilasları intayın yeni, təmi tatlıq, özgüce, yapına ait kuşal buldum. Bayram demiliş mezgildi öyliklerin elip, kilip isek buludu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyab, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
2: Şalının görüşke ayrılışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unga ayrılışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat, Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat getirdi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Azarı Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, yaxşımısızlar? Şincan Haberleri programımızın anlaşılarını karşılayalımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 22. günü, Cuma. Aval avarayığı nazar silip bakaylı. Bugün keçeden ət gündüzgeçe, Şimali Şincan'ın köp kısım cayları, Cənubi Şincan'ın qarbideki tağlıq rayon, Qotan vilayetinin cənubideki tağlıq rayon, Aqsu vilayetinin qarbi ve Şimali, Bayınqılın oblasti, Turpan şəhərinin şimaldiki tağlıq rayon, Qumul şəhərinin şimaldiki tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısma rayonlarda azıraq yamğur, Otura, İgiz tağlıq rayonlarda yamğur arılaş qar yaki qar yağdı. Bunun içinde İli Deryası Vadisi, Bortala Oblastının kısma rayonu ve Tarbağatay vilayetinin cənubideki tağlıq rayon, Ürüm şəhərinin cənubideki tağlıq rayon, Sancı Oblastının tağlıq rayonu, Aqsu vilayetinin şimaldiki tağlıq rayon, Xotan vilayetinin cənubideki tağlıq rayon, Bayınqılın Oblastının tağlıq rayonu qatarlıq çaylarının kısma rayonlarda otdırhal yaki qatıq yamğur yaki qar, İli Deryası Vadisi'nin kısmen çayları da karı yamğur ya ki karı yağdı. Şimali Şincan'ın köp kısım çayları, Cənubi Şincan'ın qarbi, Aqsu vilayeti, Bayınqılın oblastının şimali, Şərq Şincan qatarlıq çaylarda, 5 bal ətrapı da, qarbi şimal şamili, şamal eğizleri da 9-10 bal boran, 11-12 bal ötkinci boran çıxdı. Cənubi Şincan oymalıqı da, 5 bal ətrapı da, qipa şərq şamili çıxdı. Cənubi Şincan oymalıqı, Şərq Şincanın qısma rayonlarında qumboranlıq havarayı görülüdü. Abdınım rayonunun başqa caylarında hava oçoq ya ki bulutluq bulunu, şamal küçü ancı zor bulmaydı.
2: Ürümçi şəhrədə bugün keçidin ət gündüzgeçə hava bulutluq bulub, ötkünçü yamğur yağdı. Tövən temperatura 13 selsiyə qradus, yuqrı temperatura 22 selsiyə qradus buludu.
1: Əmdi bu qədimki proqramımızdan asasi məzmalarını tanıştırımız.
2: Avtonom rayonluq partiya komiteti daimi komiteti yig'in ochib, bosh shuji Si Jinpingning muhim yo'l yo'riqining ruhini o'g'inib va izchillashtirib, partiya va davlatning xizmat umumligiga Shinjongning texmi ko'p kuchini qo'shish kerak deb ta'kidladi. Chen Shaojang yig'inga riyosatchilik qildi.
1: Avtonom rayonluq partiya komiteti nazariya o'g'inish markazi guruhi maxsus temalik o'g'inish yig'ini o'tkazib, Si Jinping iqtisod ideyasini cho'nqir o'g'inib va o'zlashtirib, iqtisod va jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyotiga tez turtki bo'lish kerak deb ta'kidladi. Chen Shaojang yig'inga riyosatchilik qildi, hamda so'z qildi.
2: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Qrupsi 13-ci Türkümde amma paş kılgan 53 ərziyyat delosini Abdonom rayonunun bijirşigi tapşırdı.
1: Bu yıl 1-ci aydın 4-ci aygıca Şincan'nın import-export omumi qimmeti bultırqı oxşaş məzgildikidin 4,2% aşdı. Şərq-Cənubi Asiya, Afrika qatarlıqlardiki yeniden güllenuvatqan bazarlarının törtkilik ünümi görünərlik boldı.
2: Meyir muhabbetke tolgan Tianshan, Şincan'a nişallıq yardım beriş iznaları məxsus seyibimizde, Cianshi ölkisi Şincan'a nişallıq yardım beriş davamıda Aqtu nahiyasının xas, əvzəl kəsiblərini tərəqqi qıldırışı zoray tışıqa küç qoşdi mavzolu xəbərini anladımız.
1: Xıcın Bayınbulaq aerodromida dövlətimizdə işlənən C-909 tipli aeroplanın yuqarı egizlikdə sınaq tariqisində uçuşunu tekşürüp dəlilləş vəzifəsi muvaffaqiyyətli tamamlandı.
2: Şincanın özgəcə mədəniyyət baylığı Şincan Xalqara Mədəniyyət Kəsbi Körgəzməsində namayan boldu. Əmdi xəbərlər anala.
1: Stansımız xəbəri. Avtonom rayonluq partiya komiteti, daimi komiteti bugün yığın açdı. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Chen Shaojang yığın riyasətçilik qıldı. Yığında baş şuji Si Jinpingning fəlsəfe, ictimai fənlərinin yuqarı sifətli tərəqqiyatı törtkü buluş doğrusudiki muhim yol yorqının ruhi yetkizildi, öginildi, izcillaşdırıldı. Yığında bunlar təkidləndi. Si Jinping yeni dəvr cungoçi sosializm ideyasını sistemilik, ilmi, prinsiplik tədqiqiliş, çöndürüşünü sicil çonqırlaşdırıb, doğru siyasi yöneliş, qımmət yüzlünəşi və ilim yetəkçilikini puxta ilgiləb, diqqətni cungonun sualıqa, Dünyanın sualıqa, xalqının sualıqa, dəvrinin sualıqa texim yaxşı cavab verişki mərkəzləşdirib, yeni dəvirdiki partiyanın Şincanı idarıqlış tədbirini toluq, dəlcayda, omumizdik izcillaşdırıb, Şincanın əbədi əmirlikigi münasibətlik, negizlik ұллық, ұзақ мәзгілік мәсілілерге чың бағылап, алдын көрерлік, система характерлік, тәдбір характерлік тәтқиқатны пұқта қанат ейдіріп, сияси үксәклікке, ілми принцип чонқырлықыға, сиясат иллықлықыға, әмәлет салмықыға иге бір түркім нәтижелеріні ярыттып, Шинжаңның ұслахат, тәрәқият, мұқымлық ішіліріға текімі яқшы қуат қошуш. Партияның пәлсәпі, іздімайы пәлләр қызметігі болған омымызлік рәхбәрлікіні күчейтіп, чоң іздімайы пән қызмет әндейісіні мүкемәлләштіріп, стихкам құрлышы, түр қыражыты қатарлықларыны қоллаш вә қапалетләндіру салмықыны зорайтып, іздімайы пән ұқтысастықылары қошуыныны күшілік қылып құрып, Шинжаңның пәлсәпі, іздімайы пән сахасының гүлініп равазылынышығы түрткі болыш керек. Yig'inda Avtonom rayonning 15-5 yilda davlatning geografiyalik xavfsizligini qo'g'daydigan strategiyalik to'siq barpo qilish, yangi taraqqiyot andisi barpo qilishning strategiyalik tirak nuqtasi shakllantirishga aloqador yirik plani muhokama qilinib qarab chiqildi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Bosh shuji Si Jinpingning Shinjang xizmati to'g'risidagi muhim so'zi, muhim yo'l-yo'riqi, tasdiqiy yo'l-yo'riqining ruhini chonqir o'g'inib, izchillashtirib, yangi taraqqiyot ideya

0: Aziz dostlar, amdi dost namlı xanzıcı naqşını köngül aramınlağa taqdim etimiz, yaqtırıp anılığa izlə.
1: Thank you.

Aziz dostlar, programımızın Cunhua Minang Vatanım namlıq naqşını köngül aramınlağa sunuş bilen axırlaştırmız. Programımızın yaqtırıp anlığınınlağı rahmet.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyiliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.

Hürmetlik radio anlıqıçılar bu sahibimizde, nemişçün, vaxtıda tamak yemegenlerinin metabolizm ve immunitet küçü tövallab ketidu degen mazmunda sözləb berimiz. Ətigende aldırab tiyinab naşt kılmaslıq, ismina koşup işleş səbəbidin keşlik tamakını koldan berib koyuş, Hepte ahirada horullu kılıp, şiki vaxt tamakını birleştirip yeyiş qatarlıqla, hazır bir vaq aç, bir vaq tox yürüş, vaxtıda tamak yemeslik nurgun kişinin turmuşudaki normal haletge aylandı. Qarmaqqa köp uçraydıgan yuqırqıdak yemek işmek adetleri aşqazanğı ziyan yetküzüplü kalmay, yine bilip bilmay, immunitet sistemisini qalay mıqallaştırıp, metabolizm yükünü eğirlaştırıp etidu. Üçey biyologilik sayıdığa təsir görüstüdü. Normal əhvaldan üçeyinin immunitet sistemisi keç gündüz ritimli hareket kılıdı. Tamak yeyiş vaxtı kalay mıqan bolğanda, üçey yoludaki immunitet hüceyirlerinin mudapya ixtidarı kalay mıqallaşıp, bakteriye karşı faktorunun acırılıp çıkışı kanuniyetsiz bulup, üçey yoludaki sozulma tövən derecelik yalluğunu keltürüp çıkırıp, bedeninin keserlik kozgat kocalağa takabıl turuş ixtidarını acizlaştırıdı. İnsulinin acırılıp çıkışına karşılık kılıdı. Tamak yeyiş vaxtı kalay mıqan bolsa, insulin ve kortizol qatarlıq muhim hormonlarının acırılıp çıkış ritimiga qarşılıq qılıdı. Tamak yeyiş vaxtı kaynağı sürülse ya ki tamak yeyelmese, insulinin sezgörlüğü tövallab, kan şekerini tengşeş normalsızlaşıdı. Besim ve uyku yeterlik bolmasa, keçideki kortizol seviyesinin normalsızlıqını eğirlaştırıp etip, metabolizmga yanımı təsir yetküzüdü. Asalla jigarni yağ qaplaşni keltirib chiqaradi. Adam bedeni hayatlık metabolizminin ihtiyacını qamdash uchun şeker, aqsil ve yağ öz ara bir-biriga aylanadi. Masalan, aç qalgan ahvalda qan şekerini saqlab qelish uchun organizm yağni parçalab, qandagi iyonlashgan yağ kislotasining eşib ketishini keltirib chiqaradi. Köp miqdardaki yağ kislotası jigarga kiridi, hem de bu yerde yığılıp kalıdı. Hadidin ziyadan köp yep içiş, jigarning yağni zapas saklaş iktidarını yukarı götürüp, ozuqluq eşip geçişini keltürüp çıkırıp, jigarda triglitserit şeklinde saklanıp, jigarni yağ kaplaşını payda kılıdı. Ötki taş çüş xavipini aşırıp etidi. Tədqiqatlardan məlum bolışca, uzaq müddət naşta qılmaslıq öt suyuqluğunun öt xaltısı da ziyadı qoyuqlaşışını kəltürüb çıxırıb, ötki taş düşüş xəvbini körünərlik aşırıb edirikən.

0: Bu shooting aptitalının 6.0 plus nusxası yeninizdeki ilgili tiklash amrayınız. İlgili tiklash uyumuz bosa, slow shooting aptitali yardım berdi.
1: Saat 17.20'da slow shooting aptitalının 6.0 plus nusxası yeninizdeki medeniyet amrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yes kılısız.
2: Saat 19.20'da slow shooting aptitalının 6.0 plus nusxası yeninizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
3: Saat 20.20'da slow shooting aptitalının 6.0 plus nusxası yeninizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tem hırçıga aylanıdı.
4: Saat 22.20'da slow shooting aptitalının 6.0 plus nusxası yeninizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkı hemrah bulup ekşip çeniksiz.
5: Slow shooting aptitalını çürüp serhil mazmunladın huzurunun.
6: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonom Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını iyileş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Ten sağlıklı zor baylıq programısı da Aptonom Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
7: Addi sağlamlık hareketleri.
8: Hürmetlik radyo anlıkçılar bu sahibimizde çüşlük tamaktan keyin tamgı yölünüp 5 minut örü turganda korsakman tövən kısmını oruqlat kılıp olamdı diye məzmun diye kıtınladı boludu. Bugün köpçilikki tavsiye kıladığan addi hareket çüşlük tamakını yap olgandan keyin bir tam tepip arkın mağı doqısı, tağaq sonuki, sağra, tapan katarlıqlarını tamgı çaplap 5 minut örü turuş. Tamaktan keyin kan aşkazanğı merkezleşkenlikten adam asalla mügdep derman sızlınıp oldurup gelip korsakka yağ yığılıp gelişini keltürüp çıkırdı. Tamgı yölünüp örü turganda bedenini tengpon hale tutup yadroluk muskul topunu kozgıtıp aşkazan üçeyinin lömül dişini ilgiri sürüp hazım kılışka yardan birimiz. Bu hıl kıyapet korsak toğru muskuli. Çonkur katlamlı korsak muskulunu oyğıtıp huddi tabii bel bakı okşaş bel aylanmasını taraydıdı. Meşgulat muhim noktası, iki put bilen mürünü okşaş kenlikte tamga yerin put arlık kaldırıp, arkayı yölenip, töt, arka mağı dokusu, tağak sonaki, sağra, tapanlı, tam yüzüge tekküzümüz. İnekni yığıp, mürünü azadı tutup, kindikni umurtkı törükege tekküzüp, tabii nebeslenimiz. Eğer belinin keynide boşluk bolsa, das sonukinin aldığı kesip kalgalıqını düşündürüdü. Kuyruk sonukini aldığı azraq aylandırısı boludu. 5 minut davamlaştırıp, yan telefon arkalık vakti hesaplasınız boludu. Bu mezgilde muziki anlap ya ki közünü yumup aram alsa boludu. Her günü tamaktan keyin örütürsünüz, bir aydan keyin bel aylanmanız 1-2 santimetre küçükleşi mümkün. Bugün tamak yap olupla oldurmay, tamgı yölünüp 5 minut yan telefon oynan. Örütürüp yan telefon oynaş bilen, oldurup yan telefon oynaşının bel aylanmasıdaki perki del muşu 5 minutta.

Hürmetlik radyo dinleyiciler, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansiyasının Tan Sağlığı Zor Baylık programısı boyunca anlatış bedok. Yaqtırpanlığınızla rahmet. Tekimi köp mazmunlarını yana Slow Shooting aboneciler terminalini çürüp anlasanlar boluduk.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى قۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلا سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan Radyo Televiziya İstansısının güzel melodiyalarga tolgan sanat sahnesi programımız arqılıq naqşı muzikinin sihri küçüdün birlikte huzurlanış məqsədində mikrofon aldığa tayyar boldum. Bugün yana davamlıq güzel küylərni huzurunlarga sunamız. Mən Riyasatçı Hamida Qayyum. Qadirli dostlar, bugünkü sanat sahnesi programımızni Taşlaşqan Taşlaşmağan namlıq naqşı bilan başlayımız. Qınamsa huzur alğaysılar.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının sanat sahnesi programısı boyunca anlatış bədik. Yaxtırpanlığının lağı rahmet.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmet radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 22. günü, Cüme. Aval avarayığı nazar silip akaylı. Bugün keçeden ət gündüz geçe, Şimali Şincan'ın köp kısım cayları, Cənubi Şincan'ın qarbideki tağlıq rayon, Qotan vilayetinin cənubideki tağlıq rayon, Aqsu vilayetinin qarbi ve Şimali, Bayınqılın oblasti, Turpan şehrinin şimaldeki tağlıq rayon, Kumul şehrinin şimaldeki tağlıq rayon qatarlıq cayların kısma rayonlarda azıraq yamğur, Otura egiz tağlıq rayonlarda yamğur arılaş qar yaki qar yağdı. Bunun içinde İli Deryası Vadisi, Bortala Oblastı'nın kısma rayonu ve Tarbağatay Vilayetinin cənubideki tağlıq rayon, Ürüm şehrinin cənubideki tağlıq rayon, Sancı Oblastı'nın tağlıq rayonu, Aqsu Vilayetinin şimaldeki tağlıq rayon, Xotan Vilayetinin cənubideki tağlıq rayon, Bayınqılın Oblastı'nın tağlıq rayonu qatarlıq çaylarının kısma rayonlarda otturhal yaki qatıq yamğur yaki qar, İli Deryası Vadisi'nin kısmen çaylarda qarı yamğur yaki qar yağdı. Şimali Şincan'ın köp kısım çayları, Cənubi Şincan'ın qarbi, Aqsu Vilayeti, Bayınqılın Oblastı'nın şimali, Şərq Şincan qatarlıq çaylarda 5 bal ətrapıda qarbi şimal şamili, şamal eğizlerde 9-10 bal boran, 11-12 bal ötkinci boran çıxdı. Cənubi Şincan oymalıqda 5 bal ətrapıda qipa şərq şamili çıxdı. Cənubi Şincan oymalıqı, Şərq Şincan'ın kısma rayonlarda kumboralıq avarayı görüldü. Abdınım rayonunun başqı caylarda hava oçok ya ki bulutluq bulunu, şamal küçü ancı zor bulmaydı.
2: Ürümçi şehrede bugün keçidin ət gündüzgece hava bulutluq bulup, ötkünçü yamğur yağdı. Tövən temperatura 13 selsiyyə gradus, yuqarı temperatura 22 selsiyyə gradus buludu.
1: Əmdi bu qedimki programımızdan asasi məzmalarını tanıştırımız.
2: Abdınım rayonluq partiya komiteti, daimi komiteti yığın eçip, baş şuji Şi Jinpingning muhim yol yorqunun ruhini öginip ve izcik.

0: مشاش توغرسلك قراري أبطن مرايلق أنتي تنشي نواتك خال قرلتي دائمي كومتيتي وكيلر صلاحيتنا تكشورش كومتيتنا أيرم وكيلرنا وكيلك صلاحيت توغرسلك دوكلاتي وكادرلارنا تايلش قلدروش إشلري أوازغ قويلوب ماقولاندي يغندا أبطنم رايوننن يغندن تايلنگن دولت خزمتشلرگا تايل نامة تارقتلدي هم أساسي قانون قاسم بيرش مراسم اتكزلدي يغندا منولار تاكتلندي Toğrı siyasi netice karışını turguzuş ve emeldi körüsteş ögüneş terbiyesine çoğunkur kanat yediruş bu yıllık partiye kuruluşriki zor vazife. Halı kurultiyi ve onun daimi komiteti partiye rehberlikdiki siyasi organ ögüneş terbiyesi cereyanda yakşı başlamçı ve ülge bulup baş şuji Xi Jinping'nin toğrı siyasi netice karışını turguzuş ve emeldi körüsteş toğrısıdiki muhim bayallarını çoğunkur ögünüp özleştirip, ikini tihleşinin el kılguş ahmiyetini çoğunkur özleştirip, ikini qoğdaşını kat'i işkaşırıp, ögüneş terbiyesini kanat yediruşni töt organ kuruluşu talepi bilen tutaştırıp, yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirini toluk delcayda omumizlik izcillaştırış bilen birleştirip, kanunda belgilengen mesuliyetin ada kılış bilen birlik keltirip, xalq qurultiyi xizmetinin doğru yönelişini doğru siyasi netice karışı arqılıq kapaletlendirip, kanunçıl Şincan kuruluşuğa puxta türtkü bulup, Şincan'ın yukarı sifatlik terakkiyatını qoğdap, 15. 5 yılını yaxşı başlaşını əmelge aşırışqa əqil paraset və küş qoş gerek. Abdınım raylı xalq qurultiyi daimi komitetinin muavin mudirlerden Wang Mingshan, Li Ningping, Dilşat Qadırxan, Ping Xinlay, Wang Guohe, Mämtimin Qadır, Anwar Tursun, Song Yajun, Başkatıp Wang Jiang yığınğı qatnaşdı. Abdınım rayonun muavin reisi Qaysar Qiyum, Abdınım raylıq yukarı xalq sot mahkemesinin başlıqı Dilşat Saim, Abdınım raylıq xalq tepçi mahkemesinin baş tepçi Gao Jiming, Abdınım raylıq reviziya komitetindeki mesul yoldaş qatarlıqlar yığınğı sırtın qatnaşdı. Yığından keyin xalq qurultayı tüzümünü yaxşı davamlaştırış, yaxşı mükemmelleştirish, Yaxşı yürüştürüş məxsus temisi da leksiya ötküzildi. 5. ayının 21. günü çüştüm burun, Abdınım raylıq 14. növətlik xalq qurultayı daimi komitetinin 80. qetimliq mudırlar yığını da daimi komitet yığınının türlük qaralmalarını qarab çıxış əhvalı doklatı anlap ötülüb, daimi komitet omumi yığını da avazgı qoyışqı tapşırış qarar qılındı.
1: Stansımız xəvri. Bu yıl 1. aydan 4. aygacha Şinjanın import-export umumi qimiti 172 milyard 710 milyon yuanga yetib, bulturqi shu mazgildagidan 4.2% ko'paydi. Sharqi Janubiy Osiyo, Afrika qatorliqlaridagi yangidan gullanayotgan bozorlarning turtkilik unumi ko'rinarlik bo'ldi. Oldingi 4 ayda Şinjanın tashqi savdosidagi boshlamchi viloyat, oblast, shaharlarda savdoning markazlashish darajasi oshdi. Tashqi savdodagi boshlamchi viloyat oblast shaharlardan Il Qozoq avtonom oblasti, Qashqar viloyati, Urumchi shahri, Bordala Mong'ul avtonom oblastining import eksport umumiy summasi 145 milliard 140 million yuanga yetib, Xinjiang tashqi savdo import eksport umumiy qimmatining 84% ini egalladi. Savdo shakli sijil a'lolashib, odatdagi savdoning asosiy motorliq roli texmo gavdalandi. 1. aydan 4. aygacha Şinjanın odatdagi savdo shaklidagi import eksport qimmati bultırqi shu mazgildagidan 17.8% eshib, Şinjanın tashqi savdosida egilgan nisbati 59%ga yetib, tashqi savdoning eshichidagi yadroliq terakka aylandi. Chegara aholilari o'zaro savdo bozori savdosi shaklidagi import qimmati bultırqi shu mazgildagidan 80%, tashqi hudda qurilishiga ishlatiladigan mol shaklidagi eksport qimmati 195.9% eshib, savdo kasb faoliyatining ko'p manbalik taraqqiyot andizisi tez shakllandi. Shuning bilan birga, tashqi savdo tijorat asosiy gavdasining hayotiy kuchi urg'otildi. 1 aydan 4 aygacha Xinjiangda import-eksport xotirasi bor tashqi savdo korxonasi 3065ga yetib, 17.4% ko'paydi. Qashqar yang shahar nohiyasi yuqori yang texnikalik kasblarni yetishtirish rayonidagi Qashqar Yipak yo'li Nur Pan Texniksi chaklik sherikdi bu yil kirgandan buyon 12 turkum LED chiroq eksport qildi. Sex mudiri G'ini Mehmet muxbirga navbatdagi shirkatning bir turkum eksport zakazini jiddiy tayyorlayotganligini aytib mundaq dedi. Bu Türkümde Özbekistan'a 1500 yeşik mal eksport kılımız. Hazırgıca bu yıllık eksport umumi kıymetimiz 10 milyon yuandan

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtdundagi yangiliklar. Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda Xinjiangning 6 xil davolini sug'urtasidan chiqim qilishda sekund ichida bejirib bo'lish amalga oshqonligi to'g'risida so'zlab beramiz.
1: Avtonom rayon davolini sug'urtasidan chiqim qilishni qulaylashtirish islohotini umumyuzlik ilgari surib, rasjot bejirish unumini o'stirib, 6 xil davolini sug'urtasidan chiqim qilishda sekund ichida bejirib bo'lishni amalga oshirdi. 2025 yılının axırgıca Şinjangda çıray tonutup çıkım kılış bilen kaplangan tipi doğru aparati 4102'ye yetip rasçot sonması 4 milyar yuandan aştı.
0: Atılım raylıq davalanış kapaleti idaresi közütüp ölçeş ve elektronluk rasçot kılış merkezinin muavin Ali Enjineri Li Haybin Atılım rayının davalını soğurtsının kolaylık hem tez çıkım kılış sistemisinin derecesini östürgelik. Kesellerinin 6 türlük davalını soğurtsının çıkım kılış usulü de 3 sekundun 15 sekundkıca rasçot kılıp boluşunu emelge aşırgallıkını tonuşturup bundak dedi. Çıray tonutup çıkım kılış, bir kod bilen çıkım kılış, köçme çıkım kılış, inavet çıkım edin ibaret 4 kıl çıkım kılış şekli asası da tukkalla hesab attı. Ortak paydalanış şekli de çıkım kılış mulazmet dairesini icadi kengaytip, davalini soğurtsızın çıkım kılışının 6 türlük toplanma mulazmet sistemisi berpa kılıp, amını davalini soğurtsız ıslahatı elip gelen kolaylıktan behrlendirdik.
1: Hazır, çıray tonutup çıkım kılış kespa arkalık, kimlik yok ahvalda köp kıl muhitta rasçot kılgılı buludu. Bir kod bilen çıkım kılış vakti 15 sekund işçige kıskardı. Köçme çıkım kılışta yan telefon arkalık, tordu numar algılı, hak tapşırgılı buludu. İnavet çıkımı kılışta bankı inavet bergen sonma asas kılınıp, aval davalınıp, kin hak tapşırgılı.

0: Saat 22 yerimde Slow Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusqısı yeniñizge tanarken emrayınız. Sağlamlıqqa emrah bulup ägişip jeniqsiz.
1: Slow Shooting Aptitalını çürüp, sarkıl mazmunladın huzurunu.
2: Bir vaqt tamaq tayarlışımızğa qanchalik vaqt ketidi?
3: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
4: Yemeklik ısırap kılgınınız köp miqtardaki vaqt ve äjirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muwafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saklanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
4: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap Eşip kalgan bolsa elib alaylı.
4: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evc aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
2: Tamak üstüli medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhtcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaqt tamaq tayarlışımızğa qanchalik vaqt ketidi?
3: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
4: Yemeklik ısırap kılgınınız köp miqtardaki vaqt ve äjirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muwafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saklanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, randar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, randar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmaqda.
2: Vatan, minin ailem.

0: yükselen vatan Şincan.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bu sahipimizde Şincan'da kişi beşiği doğru kilirgan ten terbiye meydanı kölümü 3 kvadrat metreden aşkallıkını tanıştırımız.
2: Ten terbiye meydanı umumi halk beden çeniktürüştün asası vasıtısı. Şundakla halk durmuşu bəxtinin mühim ölçümü. Yakında Abdunum Rayluk Ten Terbiye İdarisi 2025 yıllık Şincan Uyghur Abdunum Rayonu'nun ten terbiye meydanlarını statistikalık tekşürüş, sallık məlumatını ilan kıldı. 2025 yılının akırıgıca bütün Şincan'daki ten terbiye meydanlarının umumi sani 94.900'ye yetip 2025

0: 2024-nji ýyldykyga seleşdirganda 6100 sap köpäýgen. Kişi beşigi toğru keledigan tentärbiýe meydany kölümi 2,88 kvadrat metrden 3,101 kvadrat metrge örläp, tunji qetim 3 kvadrat metrlik çoŋ ötkelini bösüp ötken. Bu Şinjaŋ tentärbiýe äslihäleri qurulyşynyň süpätini östürüp, ünümni aşyryş umumy halkyň näp ýetkizişdek yeni taraqqiýat basqyçyga qadam qoýganlygydan derek berdi.
1: Meydan sani muqim eşiş bilen billa ta'minlash qurilmasi sijil a'lolashib, xalq turmushi yo'nalishi texmo roshallashdi. 2025-yilda yangidan ko'paygan maydonlar ichida ommaning kundalik badan chiniqtirish ehtiyojiga yaqinlashtirilgan umumiy xalq badan chiniqtirish yo'li asosiy kuchga aylanib, 16500 dan 18200 ga ko'paydi. Şehir yezilardaki mahalleler, küçük korolarga tarqalgan beden çeniktiriş eslehaları ama yakın etrafta beden çeniktiriş cihetki kemtüklükni ünümlük toluqlap, umumi halk beden çeniktirişni hakiki türde amının şik aldığıcı yetküzdi. Tenterbiye, amevi baylıqı sicil türde asasi katlamı yetküzüdüb, bütün rayonunu kaplap, şehir yezi bir gevdileşken beden çeniktiriş mulazmet asasi berpa kılındı. Sallık malumatlarda körüstülüşçe 2025 yılı bütün Şinjaŋda kent ahali komitetleri bibası baş kurduğun tenterbiye meydanının kölümü 11,657,500 kvadrat metre bulgan. Ahali komitetleri baş kurduğun tenterbiye meydanının kölümü 6,377,000 kvadrat metre yetken. İki hıl asası katlam baş kurduğun meydan kölümünün yığındısı bütün Şinjaŋdaki tenterbiye meydanları umumi kölümünün tötten bir kısmıgı yakınını ilgilep, ilgirki tenterbiye baylıqı şehirge merkezleşiş, asası katlam təminatı yeterlik bulmaslıq vəziyeti özgertilip, kent amısı, şehir ahallarının həmisi yakın etrafta kolaylık beden çeniktiriş mulazimetinin bəhirlendirildi.
0: Şinjaŋ tenterbiye eslihalleri kuruluşunun yukarı süpetlik terakiyat alahidilgi bargan seri gevdilendi. Kesp has meydan kuruluşunun süreti tezildilip süpte östürüldü. Yeniden köpeytilgen meydanla işçi de 400 metrelik halkısıman yugürüş yolu tesis kılıngan ölçemlik yenik atletki meydani 1006'dan 1142'ye köpeyip 2024 yıldakiden 13.5% açtı. Karmuz tenerkiti meydani 118'den 127'ye köpeydi.
1: Bütün memleket ölçümünün Karaganda bu kıtım kişi beşiği doğru kilidigan tenterbiye meydani kölümü 3 kvadrat metreden eşip, bütün memleketin otturçi seviyesi bolgan 3.11 kvadrat metrelik kölemge yakınlaştı. Növette bütün Şinjaŋdaki köp kısım caylada beden çeniktiriş yolları bilen toluk kaplaş ve 15 minutluk beden çeniktiriş çemberki kuruluşu nişanı işka aşırılıp, Şinjaŋın emeliyetine uygun kelirgan tenterbiye eserlerinin tenpun terakat yolu izlenip tepip çıkıldı. Bu yıl Abdunum Raylık tenterbiye idarisi bütün Şinjaŋın meydan eserine uğurlaştırışını küçep elalaştırıp, Cenubi ve Şimali Şinjaŋın tenpun terakatını ilgiri sürüdü. Hem köpkül şekil arkalı gazır barbolgan meydan saray baylıkını canlandırıp, şiltiş ünümünü östürüdü. Bulup bu mahalle, koçu dokmoşi katarlık, bikar turgan boşluklarını ama kadem ilipli baralaydıgan çenikiş meydanıga aylandırışkı türtke bulup, şik aldıdaki beden çenik turuş mulazmet torunu üzlüksüz mükemmelleştirip, ten terbiyede halıklı közleş, ten terbiye arkalık halıklı nebket küzüşünü hakiki işgaşı vurdu.
2: İh anı vətən, siz merdanı çıllab tank kuyaşini, səhər cimcitkini oyğatkan kızıl xoraz, siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa merdanı yüzləngən gayet zor əcdaha, siz 1,400,000,000 oğul kızının pəxri, siz 56 millətinin ailisi, rəngar büyük cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şinjaŋ Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetli radyo anlıgıcılar, bu sahipimizde devlet derecelik gayri maddi mariniyet mirası vekillik türü en enevi paxta toqumuçuluk hüneri varisi Mehmetcan Tursun bilen tanışımız. Yakında Peyzavat nayasının Kızılboyu bazarı Cuvici kentideki bir dikkanın hulisinde çek kılgan tokuş maşinesinin avazi kadimi koşakı okşaş ritimlik yangırdı. Mehmetcan Tursun hulisinde yağaç rekt tokuş maşinesinin aldığı oltırattı. Muka kadak baskan kollarda dırıldap, appak paxtı yipla uyaktın buyakı ötüşüp, tokulup, asta rekt partisi aylandı.
1: Mehmetcan, devlet derecelik gayri maddi medeniyet mirası vekillik türü enenvi paxtı tokumucilik hünerinin varisi. Onun ayak astıdaki bu yer teklimakan kumluğunun çetigi caylaşkan. Nami, yırak yıkınğı taralgan ela sifatlik paxtı işlep çıkırış rayonu. Özgeçe kelimat ve tuprak ela sifatlik paxtı talasını yetiştirip çıkan. Onun talası uzun, yumşak, rengi ap-ak

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.

Günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklerga rahmet eytimiz. Xeyirlik keç Ürümçi, xeyirlik keç Şincan.

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Şincang Radyo Televiziya Stansisi Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıkçı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıkçıladı. Yaktırıp anlıkçılarını karşı alımız.

Hürmetlik radyo anıgıçılar. Şinjan radyo televiziya stansının munbet program sını anlaşılanı karşılığımız. Mən Pərhad Ömərim.

Bu mezgilde tan endoli yürüyüş bilen Ürümçi şehri Midun rayonunun Çangşenzi bazarı Gumudi bazarıdaki köktat parniklerde köktatçı dehkalar köktatlarını yığışkı başladı. Nahiyeti tezla küçük bağlam kılıp bağlanan közlük vəsəy, yuv vəsəy, palək, yuv məsəylər, səhərdəki şəbnəm tamçıları və tıpıraqın hidi bilən sözük xaltılar qaçlandı. 4 saatdən köbrək vaxtın kin yeni köktatlar lıq qaçlanan təqsimləb yetküzüş altmobili qozğulub, 10 kilometr yıraqlıqdaki Midun rayonunun neft ximiyyə kutusu qarab puçqandək yürüb kətdi. Kuzupu'da Şincan, Yüşin, Vendaz, Sodi çektik mensuliyet çirkinin hizmet kadimleri oranmalarını tekşürüp, her bir bağlam köktatının yeni buluşuğa ağalarının çüştü tamak yetişiki dahil yetmezlikige hakiki kapalatlık kıldı. Saat del 11'de Niftkimiye Koç Başkarımızı Karmıklıki Ciyarüy, Ciyashiyan, Guangmin Hatarlık 7 mehalde birli vakit dedikudek yayımını kuraştırıvatkan haraz kuruz kılgan avasla anlandı. Köktat yayımız ahalar binasının astıda peyda boldu. Tört kıl köktat su ötmez rak yapılgan yayımı rətlik tızlağan idi. Cari mehalle nift ximiye 15. rayoni ahalar oltırak rayonundaki köktat yayımız aldı uzun ötret bulup ketken idi. 66 yaşlık ahale Van Cil'in yayımının aldığı kilip kolunu sozup yeşil yupurmaklı köktatlarının yupurmaklarını çimdip baktı. Barmakı muzdak nemlik vuruldu. Asta sundur videoyu köktat sapkıdın sunğan çürük avaz anlandı. Van Cil'in her bir kıl köktatının her birinin içki küçük bağlamdan aldı. O mundak dedi. Köktatlar yeni, bu köktat ne pırız bir kıl top bir kilodu. Köktat yakışken, tallaş acetsiz, kalganç alsak bulu diken. Mahalledeki bidaylar çevdesik bilen iğrılıkını ölçep, türge ayırıp, haltıp kaçılap ahallerini toktumay mulazmet bilen temin edi. Baha taktisindeki sallardın hakikaten erzalıkını bilgili bulattı. Palıkının her kilogramı çıkıyan, yu meseyi ve küzlük meseyinin her kilogramı üçüyen, yu meseyinin her kilogramı üçüyen 5 mol bulup, bazar bazısının 15%'ın 20% kişi erzaniydi. Bazı ahallar, nemiş bunç itibar birisler, deyip sorganda fidaylar, işlep çıkılgan caydın bir vasit, istivalimiz, sitivalimiz, deyip cevap verdi. İşlep çıkılgan caydın bir vasıtı seyitveliştiğin sebebini 4. ayının 5'inden başlayıp sözleşki doğru kilodu. Şincan'ın Yüşün Vendaz oğlu çektik mesuliyet şirketin mesuliyi Hujişin Niftkimiye Koç Başkarımızı'na gelip yardım sordu. O mundak dedi. Biz Koç Başkarımızın dairesiz seyitişini ilgiri sürüş pahaliyetini kanat yaydırmak çiğdik. Lekin eşkandak yakış amal tapalmadık. Şocakta Niftkimiye Koç Başkarımızdaki her kaysa mehalleler amının arzusunu rədik durguzganda Nurgun yaşangalarının kolaylık köktat seçbilişki bolgan ihtiyacı

ئۆزىنىڭ ئىنتايىن كۈچلۈك ئىكەنلىكىنى بىلدى. شۇنىڭ بىلەن كوچا باشقارمىسى باشلامچى بولۇپ كارخانا بىلەن بىرلىشىپ يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرىنىڭ سۈپەت بىخەتەرلىكى كاپالەت قىلىش ئالدىنقى شەرتىدە بىۋاسىتە يېقىن ئەتراپتىكى يېزا بازارلارغا بېرىپ يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرىنى سېتىۋالدى. بۇنداق بولغاندا كۆكتاتچى دېھقانلار كۆپ پۇل تاپالايتتى، ئاھالىلەر ئاز پۇل خەجلەيتتى، تەقسىملەپ يەتكۈزۈش كارخانىلىرى يەنە خېرىدار مەنبەسىنى كۆپەيتەتتى. Üç tərəf ortaq payda ilişdiyin yip xalqısı ahalır binasının astıdaki köktat yayımlarda aynışıq başladı. 4. ayının 16. günü, tünç günü sınav qilib berildi. Neft xemiyyə köç başqanımızdaki 7 vaqtlıq yayımı orunda cəmi 4000 kilogram köktat setildi. Uzaqdan bu yan, Şincan, Yüşün, Vanda, Sodi, Çek, Məsuliyyət Çirkiti, Talla, Bazırıda təsik qılınğan, dehqanlarga yardım beriş, xalqqa nəpket küzüş köktat təminat noqtısı mu, nurğun ahalını cəlib qıldı. Şu günlük ticaret zomisi 5000 yuandan aşdı. Jiaxiang məhəlisində yana bir jimjitli iş qıldığan qoşun var. Məhəllinin xizmətçiləri və pidayılar hərəkət qulaysız bir neçə ailəlik yaşanğan kişigə köktat yetküzüb berdi. Oqşaşla İllik mihir muhabbet yana Guangming mahallesindeki koridorda mı yetküzüldü. İşik çekilgen ehval sorgan avaz, yaşanganlarının külkü avazı Çin sayının kuşuydu bilen adlaşıp koridorunu bir alğan idi. Üzüştün set tüketkice 6 saatki yetmegen vaqtta bir meydan Çin sayının mikro aynışı kaçtı. Neft kimya köç başqarmız partiya xizmet komitetinin muavin şujisi İş başqarmasının müdiri Li Yao mundaq bildirdi. Xalq turmuşu ehtiyacını sizil çoğunqurlaşdırıb, işləb çıxırış bilən setişini odullaşdırış, əndiyisini üzlüksüz mükəmməlləşdirib, tıpıraqının xuşiyyidi arlaşqan texni köp yeni yezgilik məsulatlarını məhəlligə, ahallarının öylərgə yetküzüb, üç tərəb orta paydı ilişinin yep qalqısını qaynam taşqılıq içində sicil aylandırmız.

takımının daimlik aldığını erişin umumyüzlük emeliyleştirip, tövgü top kurulmasını sizcil elalaştırıp, köpeytiş, perveş, kılıç hizmetini köngül koyup, yakşı işledi. Tövgülerinin yetilişi yakşı, tör top sağlam, mukim bulup, kesip terakiyat asası özlüksüz puhtulandı. Hazır del tövgü yunu yığışının avat mezgili bulup, bazdaki tövgülerinin süpte ela, tövgü yunu talas inçke uzun, bazar rekabet küçük küçlük. Nöbette, ela süpetlik tövgü yunun her kilogramının seyirbiliş bazı 40 yuvendin 50 yuven güç bulup, kuramığı yetken bir tövgüden yılgı 3 kilogramdın kilogramıca tövgü yunu alğıl buludu. Tövgü yunu yığışla kent kolektifinin kırmını 10 min yuvenge yakın aşırdı. Paydası mokum boldu. Kırımlı uzak ünümlük aşırışını işe aşırış için Şinpin kenti tövgü yunu yığış, trik, alette kodandan çıkırış, tövgü sütü işlep çıkırıp, setiş birleştirilgen 3 bir gevleşken kırımlı aşırış endisini planlap, kadem bazkuşlu bölüp yolu koyup, puhtu kademlen algı silcetti. Nöbette, bir kılvatkan tövgü sanı 30'dan 60 köpeydi. Yığının köpeygen botlak 30 bulup, sani hesilap açtı. Hesaplanışça tövgünün koltandan çıkılış devriliki 12 aydın 18 aygıcı bulup, bir tövgünün setleş bazısı 8 min yuvendin 10 min yuven geçişken. Tunca Türk'ümde koltandan çıkılıştı kırımının 150 min yuvendin köpürek eşimil çarlangan. Kent, kinki mezgildi montizm yol arkalık tövgü üstünün yığış, setişini bir tutaş kanat yaydırıp, kırımının aşırış yollarını yanımı kenar etişini planladı. Tövgü sütü bazırda her kilogramını seyit veriş bazı 60 yuvendin 80 yuven güç oldu. Külem zor aytırılıp işlep çıkırış kıldarı közlügen nişanı yetken deyinkin, yılgı otri hesap bilen kırımını 200 min yuvendin artık aşırılı buludu. Köp hınlı kesipler mas küçep kent kolektif hısadını özlüksüz zor aytırdı. Niyen ayısı Salguzek yesi Şinpin kent partiye açıksın şucisi Mehmet Ali Metsaydi mundak dedi. Bunun ikimiz davamlık tövgülerini yakışı bekleyip, külemini kenaytip, has bakmışlık kesbirini küçeytip, kent kolektip, ilgilikini zorayıp, kent ağalarının kırımını aşırışı törtkü bulup, yez kentlerini güllendirişki küçük hoşumuz.

Bu yıl 3. ayda Xinping kentinin kent kollektif tüyü bakmışlık türü resmi emeliyleşip başlandı. Türünün algı silistiş ceryanda kent içki komiteti ilmi bir kış ölçemlik başkuruşta çıntırıp, ölçemleşken yen bir iş, inçkileşken başkuruş perviş kılıç,

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarığı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bölüb 3 yataqını 4 yataq kılu alsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş kölemdiki öyge siliştirğanda mekmahana güllükke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Çirkti'nin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahip iske aydıldı.
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüdü.
2: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüdü.
1: Sağlamlık görsetmesi gümanik paraşlarınızı tüketüdü.
2: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verilüdü.
1: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
2: Mol uçurunu del vaktida yan telefonu ızlı göreleysiz.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının hem türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
2: Mukapatlık çek tatış bile taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katlaşsınızla mukabatka eriş pırsıtınız ba.
3: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun avasınız, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
1: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıca süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
2: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydu. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı da halıqan çıtallap əndisiz mal setvalı alaysız.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bivası görsüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
3: Mezelik taamla, yeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı girişeleysiz.
2: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizde hemre boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarının Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp, sarkıl mezmulladın huzurunun.
4: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını ticəşdə monolanı əskərtdi. Tamam.

0: Kaltız Beyiş Mahirleri.
1: Radyo Anguçlu. 5. aydın bu yıl Toksun Nahiyesi'nin oğlu bu yiyesi Şor kentindeki Linhay Bağurman Köçet Bazısı'ndaki 100 mu yerdeki çoğukluk birbirlep içilip şu cahideki amma ve sırtın kelgen sayacılar aram alıdığan seyli sayat kılıdığan Vanhun daki akıldığan kızık menzilgahka aylandı. Bugünkü kalıcı bir iş mahirleri sahipimiz köpçülükke Linhay Bağurman Köçet Bazısı'nın mesulü Şi sen minnin kakas çöllükünü gül deyinizde aylandırgalık hikayesini sözlep birimiz.

Yakında Şor kentindeki Linhay Bağ Orman Köçet bastı durup, bağdaki poreklep eçilgın güllerge karap, bazı mesulü Şisenmin'nin çıraydın kuşallık çilbilendi. O mundak dedi. Üçüncü aydın başla bu yerde güller üzlüksüz içildi. Körküm gül, yüye meydin çoğlukça hemisi içildi. Hazır şavli gülümü içildi. Altmış dört yaşlık Şisemin'nin bu toprak bilen kütüsünüş vatkınığı 10 netçil boldi. 10 netçil de o

ilgari 10 million yuandan ortiq ziyon tortdi. Yetishtirgan 100 moldan ortiq yerdagi gul giyohlari yuqori temperaturada qurib ketdi. Ilgari bo'ronda odam bo'yi keladigan dalixoy gulining sinib ketganligini ko'rgan edi. Eng dastlabki ko'chat yetishtirishdan gul giyoh o'stirishga o'zgarishgacha yana tomosha qilish bilan dorg'i shiltish birlashtirilgan qo'sh unumlik terqishlik andisi ustida izlanishgacha mayli qachonli bu baqqa kirsin Şiysen min hemişe etizlikte nâid aldıraş işleydi. Nimiçün baştan ahır vazgeç mi geldik sorulganda o külüp turup mundak dedi. Muşnun kızıkı men üstürgüm kilidu. Bu kızgılıkı ve kayserliki gitayını Şiysen min meglubiyet savaklarını az dayılı kayda azlap fikir yolunu özlüksüz yığılap sırkı çıkıp tekşürüştü buldu ögendi. O, nahayet tezi toksunu gül östürüşte çıraylık mılı közlüsü bulmaydı kallık. Cesmen çıdamlık sortlarını tepip, şu cayının kelimatı ve tıpırkağı maslış alaydıgan kılış gerektiğini tonup yetti. Kayıt kayıt tekşürüp tetkiyit kılış tallaş arkılık, o nazırını iqtisadi ünümü yukarı, hem tamaşa kılış hem doğruluk hoş kımmetki ege gülgiyahların karattı. İlgiri cüsey östürüş bilen Irak yıkanı dağılık bulgan şor kenti manışında kılıp, Şiysen min tarafından az azdın toksundaki gül denizden dalga akladığan kızık noktaya aylandı. Şiysen min memnun bolgan aldımındak dedi. Bu yıl çoğuluktan şikayetim teyredim. Suluya yup kışlatken neyken temperatura yukur bolgaşka içiliş mezgilini uzartılı buludu. Aldın kıtım teyriş emdil ahırlışıga kiyin ki kıtımlık teyrişini başlayman. Köpçülükten huzurlanış vakti tekme uzardı. Ekiliş mezgilini uzartılan doğul usul bu yıl 3. aydılı sınav kılıngan idi. Körküm gülüge parnikti mayısı yetiştiriş bilen etizgı köçürüp dikişini növetleştirip oralaştırış usulü kolun olgan bulup bir kıtımlık güller tozup kese yan bir kıtımda küç olap pürekler ekiludu. Umumi huzurlanış devrilik körnerlik uzaraydı. İzdinişke amrak Şiysen min gülgeye östürüş teknikisini yaklaşık köngül bölüp de kalmay. Bakçı rayonun yandaş əslərlərini tekimi köngül koyup mükemmelleştirip sayacılarının sayılı kılıç təsiratını əlalaştırdı. Bu yıl ətiyazda o bakçı rayonu alaytan mənzir əslərlərini səpləb yığı güllərini orlaştırış ve tamaşa kılıç hərkət liniyasını köngül koyup planlab gül denizi mənzirisini tekimi katlam toyğusqı iki kıldı. Şundakla sayacılarının sürət küçüşüp Daki akılışını tekni köp el asupetlik menzir bilen temin edi. Gül deyinizi avatlaşıp şu caydaki amının yakın etrafı çıkı oralışı önümlük türtkü boğaldı. Baza yıl boyu şor kenti hem etraftaki kentlerinin kent ahalların işleşki kabul kılıp vaktki karab iş hakkı bir iş tüzümünü yolu koyup yert retleş mayısı yetiştiriş perviş kılış Bakçı rayonu tazlıqı sayacılar mulazmet katarlıq nurgun iş oranını öz içi algan bu kent ahalarının işki aldığı işle pul tepiş ayıstıklarının aldığını haber ilişkinin her işkilisiki dâkıl yetküzmezlikini işki aşırdı. 4 yıl köngül koyup yetiştiriş arqılıq Şiysenmin öztürgen çoğuluk bu yıl resmi cümleyi doğru materyalı sübtüde sırkı setildi. Bu onu uzak meblağ siliş mezgini başını geçirip ahır paydı iliş mezgini kütüb alqalıqın diyerek berdi. Lekin Şiysen min izdiniş kadimini toxtıp koymadı. Bu yıl o yana Bayxani sınaq tariqisi de östürüp Bayxani'nin toxsunun yaz pəsildeki kilimatı maslış alaydıgan maslış almaydıqalıqı qarap baxmaqçı boldı. Sınaq tariqisi de östürüş malqiyatik bolsa östürüş külümünü yanıma kengaytışın oyledi. Çünkü Bayxı yana huzurlanğılı doğru oranda işletkili buluduğun şikhil rol oynaydıgan xüsusiyetki iyi idi. Şiysen min mundaq dedi. Bugün günü bu yerde çoğuluktan başka yana Şaulihua, Sanjaumi, Katarlıq, Tamaşaqılıgan nurgun gülgeya sortları bar. Oxşaş bulmağın pəhsilde oxşaş bulmağın gülleri içildi. Sayacılar kilip gülünü körgendin başka yana teştekte öztürülgen güllerini tallab setvilip öyge elip getirdi. Hazır o 600 moluk bazını umum yüzlük terakki kıldırıştı, tezriydi pilalı avatıdı. Nöbetleştirip diriş ve parnikli tenşeş tizgirleş arkalık 3 pesildi gül buluş, 4 pesildi menzir buluşunu asasi cihetini çıka aşırıp, her yeli etrap ve sırtın kelgen sayı açılarını 10 mın adem kıytımdan artık celep kıldı.
Teşvik kılıç, ikim celip kılıç yollarını kengeç üçün Şi Sen-min yana yeni taratkular bilen teşebbüs karlık bilen uçraştı. Kıskısını planlaş ve işleşti özlükdün ögünüp, torda gül deniz menzirsi ve özgücü gül giyah kespini tunuşturup, təsir küçünü sicilik kengeçti. Şi Sen-min 10 netçi yıldın bu yankı çın duruş ve kızgın tüyüş arkalık yenil genigi ten bermeydiğen, arzuğu intilişki cüret kıldığın küreş gayreti bolsula çöl cezirde güllerini pura kılıp, içil durgılı bululgalıkını ispatladı.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

zamonaviylashtirish tadqiqot markazi, ishlab chiqarish yasash markazi, fan tadqiqot ixtisosliklarini to'plash markazi va jumhuriy tibbiyot dorigarligi madaniyati tashqi aloqa markazini butun kuch bilan barpo qildi. Shinjong Indolan dorigarlik poychaklik shirkatining bosh direktori Huang Lei mundoq tunishtirdi. Kasblar bog'ining ishlab chiqarish uskunalarini birdak Iroqdan kontrol qilib bo'ladi. Kontrol qilish markazi suv, tok, gaz qatorliq energiya sarfiyoti, soliq ma'lumotlarini har vaqt to'plagachqa tahlil qilish, a'lolashtirish qulaylik. U mundoq dedi. Analiz qilish qulaylik bo'lishi uchun kontrol qilish markazi har vaqt yo'llab va xotirlab, bundan keyin energiyamizni texnik dal joyida taqsimlaydi. Har yili tok tejash miqdori 32 million 580 ming kilovat soat bo'lib, karbon dioksidining qo'yib berilishi 22 ming tonna, paskini suvning qo'yib berilishi 20900 tonna azaydi. Bu tur ishlab chiqarishga kiritilgandan keyin jumhuriy tibbiyot dorilar materiallaridan yilga 5000 tonna dori ayirib olish, donchi doridan yilga 500 million xaltadan 600 million xaltagacha dori ayirib olish, tabletka doridan yilga 500 million taldan 600 million talgacha dori ishlab chiqarish iqtidori ishga oshirilib, bozorning a'lo sifatlik jumhuriy tibbiyot dorilari milliy tibbiyot dorilariga bo'lgan ehtiyoji unumli qondirildi. Devata shirkatning asoslik mas'uliyati Yijixao O'zbekistonda tizimga oldirildi. Keyingi qadamda Qozog'iston, Qirg'iziston qatorliq O'rta Osiyo davlatlariga ta'sir ko'rsatdi. Kasblar bog'ining ishlab chiqarishga kiritilishiga agishib, Shinjongdagi tunji jumhuriy tibbiyot dorisi birdi bir turdagi yig'liq yoritilgan murakkab reseptlik binapshi javri yig'i ishlab chiqarish liniyasida ishlab chiqarildi. Bu yil sotish mahsulot qimmatini 100 million yuanga piyqonlashtirish planlandi. Urumchi yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayonlik yangi shahar rayonlik sanoat va uchurlashtirish idorasi korxon mulozamat markazining mudiri Wang Xiaofei mundoq dedi. Korxona ishlab chiqarishga kirishtirilib, ishlab chiqarish iqtidori oshgandan keyin biodorigarlikka bevosita tirak bo'lib, kasb zanjirining yuqori eqindagi korxonalarning taraqqiyoti va tuman eqindagi obrot sohasining taraqqiyotiga turtki bo'lib, biodorigarlik qimmat zanjirining o'tira oliy darajalikka qarab qadam tashlashini ilgari surdi. Bu mezgilde altın rayımızın her kaysi caylarında özgeci meyveleri pişip bazarga salınıp, bazar ihtiyacını kandırıpla kalmayı, dehkallarının yan çukunu tekme tompa etti. Peyzabat mayısının ol toprak bazardaki parnikta koğunun kuş yedi dımak urulup turattı. Yapyeşil koğun pileklerde tolgan, yumulak, baldır pişirgan peyzabat koğulları kişinin iştahasını kozga etti. Bu bir türküm koğun mayısları bu yıl ikinci ayının beşini köçürüp dikilgen bulup, bütün ceryanda parnikta tücüpler öz türüş endiyiz kolunilip, temitip soğuruş, delcayda soğuruş tekniksi maslaştırılıp, pişiş devriliki zor derecede kıskartılıp da kalmay, yine peyzabat koğunun süptik kapalatlık kılındı. Dehkan, Zahir abla ve onun ailesikler üzüş, ayrış, yeşik kaçlaş plan aldıraş bulup, çehride mol olsul şartlıkı cilvilendi. O mundak dedi. İlgirki yıllardakinin 15 gün etrafı da burun bazarga silindi. Sitval ucu sodigarlarına ait köp oldu. Her kilogramın bazı 25 gün etrafı da bulmakta. Toksun nayesindeki 8700 mu yeritki küçük ak kişmiş ürük hazır zor kremde pişip bazarga silindi. Bu cahit bivas körüstüp mal setiş bilen tez yet güzüş soğuk saklaş zancırının koş yönlüşlük türkü buluş arkalık işlep çıkılgan cahinin bütün memleketke bivasi yet güzüş setiş yolunu tutaştırdı. 90 Mayıs'ın kolbu yiyesi Kaskır kentindeki küçük ak kişmiş ürük seyit veriş noktası da kent ahalları ürüklerini toşçudu. İşçiler ayrı bir yaşıklarına kaçırdı. Seyit veriş sodgarları meyvesini tekşürüp, eğirlikini ölçüp rastçot kıldı. Tok, tatlı küçük ak kişmiş ürükler etiz başlarının tez suratı yığılıp, soğuk saklaş zencirisman eşya obrodu arkalık bütün memleketten her kaysi caylarına yetküzüldü. Liao Nınlık Seyit Veliş Sodgiri Liu Bao Mundak dedi. Küçük ak kişmiş örüktüğün təmi yakşı, tatlıqlık dərəcisi yukarı, süpütü mokum. Biz Seyit Velip Naid yakşı bazı satımız. Yakında Lop Nayesinin Nava Yesi Gapa Arış kentindeki gilas öztürüş baksızı gilas şahları meyvelerge tolgan bulup, şahları kıpkızıl gilaslarga tolgan idi. Bu cayı Meyzao Leyni Zavdago qatarlı nurgun əla süpətlik glas sortlarını kürgüzüp özdürüp, özgeçü su tıpraq baylıqa əbzəlikəgi tayınıp, ölçəmləşkən, inçkiləşkən, etiz baş kuruş pərbiş kılışını qoşum çıxılığa çıxa, olsun ilingan glaslar.

eti tok, tämi tatlılık, süpti esil bulup, kent ıstımalçılarının yaktırışıya erişti. Gilasının pişimi nurgun sayacılarının bakçığı girip, sehra gilaslarının üzüşünün hoşçalıkını çöküş şekilde his kılışkı celip kıldı. Sayacı Mükerrem Yasin mundak dedi. Bu yerinin gilasları intayın yeni, tämi tatlılık, üzgüce yap nait hoşçal buldum. Bayram demiliş mezgildi öyüklerin elip, kilip isek buludu.

Hürmetli radyo anlayıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Mümbet Tüprak programısı boyunca alışı bəruq. Anlıqınınla rəhmət.